yoldan bir yeri. Gireyim kola. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçli.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144

0: 0541-444-2602. SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz 15 proje kapsamında Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağın temelini atıyor. Bu yılın sonbaharında bitmesi planlanan çalışmanın temeli 23 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Mezitli ilçesinde İsmet İnönü Bulvarı Merkez Mahalle 52.081 sokakta atılacak. Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinden trafik akışı 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren kuzey şeridi üzerinden kontrollü olarak sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan

hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon yapışkan tuzak desteği sağlıyor. Projeden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve 1-12 dekar arasında sert çekirdekli meyve üretimi yapan küçük ölçekli üreticiler yararlanabiliyor. Destek kapsamında il genelinde 2700

0: Sınavında 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi olurken, elde ettiği başarıyla Mersin'de 0,02, Türkiye genelinde ise 0,05 yüzdelik başarı dilimine girdi. Gamze Kuru, kurs merkezinde kazandığı disiplinin başarısındaki en önemli etken olduğunu söylerken, ailesi de Büyükşehir'in ücretsiz eğitim desteğinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. Büyükşehir Refakatçi Evi'nde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkolojik tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda yaklaşık 4.875 kilometrelik yol ağında görev yapan 390 personel, 7 gün 24 saat esasına göre mekanik süpürme, manuel temizlik ve yıkama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda.

0: Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: Müjde Mezitli.

0: Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TürkSat tarafından Gölbaşı'nda inşa edilecek veri merkezinin temel atma törenini gerçekleştirdi. TürkSat'ın veri merkezi kapasitesini 8 katın üzerine çıkaracak olan tesisin 2027 yılının ilk yarısında hizmete açılması planlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmada yeni bir aşamaya geçildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel partiye veda etti. Özel ve ekibi yeni parti için İçişleri Bakanlığı'na resmi başvuru hazırlığını sürdürüyor. Resmi başvurunun 27 Temmuz Pazartesi günü yapılacağı ifade edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in CHP'ye veda ve yeni parti açıklamaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. CHP lideri ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız ifadelerini kullandı. Ankara Temelli'de bir eğitim helikopteri düştü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Helikopterin enkazı üzerinde çalışmaların sürdüğü bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sivil ölümler artıyor. 4 yılı geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda özellikle son dönemde her iki tarafta saldırıları yoğunlaştırdı. Birleşmiş Milletler verilerine göre her iki cephede de sivil ölümlerin %37 arttığı ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ana arterlerden bulvarlara, caddelerden meydanlara kadar kentin dört bir yanında mekanik süpürme, manuel temizlik ve sıcak soğuk yıkama çalışmaları düzenli olarak yapılıyor. Özbekistan Büyükelçiliği Müsteşarı Azizbek Salahiddinov ve beraberindeki heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda Mersin ile Özbekistan arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Program çerçevesinde Özbekistan'ın yatırım imkanları tanıtıldı ve Mersinli iş insanlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 923 gram esrarla 650 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'de uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 10 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
5: Haber.

Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bugün 23 Temmuz Perşembe ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle. Bugün de manşet programımıza başladık efendim. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Yine gazetelerimizin ilk sayfa haberlerine yansıyan Türkiye ve dünya gündemini hep birlikte irdeleyeceğiz ve inceleyeceğiz. Gelişmeleri aktaracağız sizlere. Ve tabii ki yine bizleri İçel TV ve Sağ TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve Sağ TV'ye ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve Sen FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. İyi dinlemeler tavsiyesinde bulunuyoruz. Seyir halinde bizi dinliyorsanız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evlerinizde, iş yerlerinizde dinliyorsanız hayırlı işler diliyoruz. Ve tabii ki esnafımıza da bol kazançlı bir gün olsun temennisinde bulunalım. Bol kazançlı olabilmesi için biraz da merhametli olmak lazım. Belki de alışverişte mer-

Muhammed'i unuttuk gibime geliyor. Yani bak sadece bu ülkede hani ekonomik bir kriz var, alım gücü zayıf. Şimdi öyle bir şey ki bir dönem merhum Turgut Özal bir cümle sarf etti. Aslında o cümle bence çok yanlış bir cümleydi. Ve o cümleyle başlayıp bugünlere kadar gelen bir süreç oluştu. Neydi o cümle? Gerçi o biraz memurlarla ilgili söylemişti ama genele yaydık. Ne demişti? Hani memurların maaş zamları, maaşlarıyla ilgili işte geçinemiyoruz falan, yeterli değil gibi düşünceler vardı. O zaman da konuşuluyordu. Ne demişti sayın merhum Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal? Benim memurum işini bilir. Haydi buyur buradan yak. Benim memurum işini bilir dedi. Değiş o değiş artık herkes sadece memur değil birçok kişi işini buldu. Yani ben memurum işini bilir. Rüşvetin önü açıldı. Değişik işlemler gerçekleşmeye başladı. O gün bugündür iflah olmadık bu konuda. Hala devam ediyor. Belki biraz teknolojik alanda ilerlemişliğin vermiş olduğu o rehavetle de biraz da teknolojiyi kullanmaya başladık bu konuda. Ne diyelim sevgili izleyicilerimiz? Birbirimize karşı çok dürüst değiliz. Bir kere bunu kabul edelim. Hani biz siyasetçilerin bize dürüst davranmadığını düşünüyoruz ama bunu dile getiriyoruz ama hani biz vatandaşlar olarak, tüketiciler olarak, ne bileyim işte birlikte yaşadığımız alanda hep birlikte olduğumuz işte esnaflarımızla birlikte birbirimize dürüst değiliz. Kabul edelim bunu. Yani hani dürüstüz diyen yalanın daniskasını söylüyor bence. Dürüst değiliz. Neden biliyor musunuz? Eğer bugün tarlada 3 liraya, 5 liraya olan bir ürün önümüze 60 lira, 70 lira, 80 lira, 90 lira, 100 liraya kadar geliyorsa burada kimse bana dürüstlükten bahsetmesin. Bu sürece kadar gelenlerin nasıl dürüst olduklarını buyurun siz karar verin. Dürüst değiliz. Pazarda ürün almaya çıkıyorsun. Pazarcı en ön tarafa en iyi ürünleri koyuyor. Sana verirken arka tarafta çürükleri veriyor. Dürüst müyüz sizce? Ya da yine pazarda hileli tartıyla ya arkadaşlar bakın geçen gün bahsettim. Bir ürün alıyorsunuz. Mesela erik alıyorsunuz. Dalıyla koymuş adam dalıyla. Ağır bassın diye. Kilosu ağır bassın diye. Dalıyla koymuş. Ya var mı öyle bir şey Allah'ını severseniz? Bu ticarete uygun bir davranış mıdır? Bir satış yapacak kişinin liyakatine yakışır bir şey midir? Bu dalıyla koymuş ya ağırlık bassın diye. Yapraklarıyla koyuyorlar ağırlık basın. Yani bu kadarını dahi düşünen bir zihniyet sizce dürüst olabilir mi? Dürüst müyüz biz birbirimize? Önce biz siyasetçileri eleştirene kadar kendi kendimize nasıl dürüst değiliz onu oturup konuşsak belki de bir şeyleri düzelteceğiz diye umut ediyoruz. Baktım, şöyle bir düşündüm. Çünkü sosyal medyada acayip bir fırtına kopuyor. Herkes maşallah ahkam kesiyor, herkes profesör, herkes böyle ülkeyi yönetecek kabiliyete sahip ama bakıyorsun değil. Yani klavye başında bir şeyler yazıp çiziyor. Devlet kuruyor, devlet çökertiyor, hükümetleri lağvediyor, yeni hükümetler oluşturuyor. Allah Allah! Bu sosyal medyada neler oluyor, neler? Şimdi insanlar birbirine giriyor. Yanlışı savunur hale gelmiş insanlar. Birbirimize dürüst müyüz gerçekten? Yanlışa yanlış demediğimiz müddetçe, doğruya doğru demediğimiz müddetçe gerçekten biz birbirimize dürüst olduğumuza inanıyor muyuz? Ya bugün yanlışı savunuyoruz, yanlış. Neden? Muhalifiz diye. Muhalefet yapacağız diye yanlışı savunuyoruz. Ya adam çıkıyor diyor ki, ya diyor ben derneğe toplanan, kendi ifadesi ha, ben söylemiyorum. Veya bir başkası bunu söylemiyor. Kendi ifadesi. Ben diyor derneğin parasını kullandım. Usulsüz bir şekilde kullandım. Ama yerine koyacaktım. Borç olarak aldım. Ya arkadaş bunun adı hırsızlık. Usulsüzlüğü de geçtim. Hırsızlık. Çalmışsın. Yerine koyacaktım diyor. Hırsızlık.

da genelde öyle yapıyor değil mi? Çalıyor. Ya zaten işimi gördükten sonra biraz rahatladıktan sonra tekrar yerine koyacaktım. Bir bakıyorsunuz cezalıyor. Neden? Hırsızlıktan. Hırsızlık. Halukçum, hırsızlık. Yani bunun adı hırsızlık. Başka bir şey değil. Ve efendim işte ben oradan aldım. Usulsüz bir şekilde aldım. Kabul ediyorum ama dolandırıcı değilim. Vallahi böyle yapıdaki bir insanın yapmış olduğu bu hareket dolandırıcı, hem de nitelikli dolandırıcılık. Hele hele o toplanan paralar iyi niyetle verilmiş, yaraların sarılması için verilmiş paralarsa, Halukçum kusura bakma, senin yatacak yerin yok. Senin yatacak yerin yok. Yani borcunu depremzedeler için toplanan parayla kapatmaya çalışmışsın. Borç olarak bunu insanlara anlatıyorsun ve hala tribünlere oynuyorsun. Ve hala mağdur edebiyatı yapıyorsun. Ve hala insanları kandırmaya devam ediyorsun ki bunu başarıyorsun. Gerçekten bunu başarıyorsun. Dün bir teyzeye mikrofon uzatıyor. Röportaj yapıyorlar. Teyzem diyor işte diyor sen diyor işte Ahbap Derneği'ne diyor şey yaptın mı diyor. Yaptım diyor. İşte diyor senin paralar bahise gitmiş. Ben inanmıyorum diyor. Haluk böyle bir şey yapmaz diyor. Ya adam yaptım diyor. Teyze yapmadı diyor. Adamın kendisi yaptım diyor. Ama teyze yapmadı diyor. Hayır diyor ben ona güveniyorum diyor. Muhabir soruyor diyor ki bir daha yardım toplasa verir misin? Veririm diyor. Yanında küçük bir çocuk hayır vermem diyor. Bak küçük çocuk hayır vermem diyor. Şimdi biz kime neyi anlatıyoruz acaba? Hırsıza hırsız demediğimiz müddetçe, dolandırıcıya dolandırıcı demediğimiz müddetçe, sırf muhalefet yapmak adına yanlışı savunmaya devam ettiğimiz müddetçe Allah aşkına birbirimize dürüst müyüz hala? Dürüstlükten bahsedebilir miyiz? Ya bakın bu ülkede iki şeyi beceremiyoruz. Bir, takım tutmayı beceremiyoruz. İki, siyasi parti tutmayı maalesef bilemiyoruz. Bilmiyoruz. Takım tutuyoruz. Abi neler neler yaşıyoruz. Kavgalar, gürültüler, küfürler, Allah Allah neler neler. Siyasi parti üyeliğimiz oluyor. Evet bu bizi temsil ediyor diyoruz. Her insanın, her vatandaşın kafasında, yüreğinde taşıdığı bir siyasi partisi var. Buna saygı duyuyoruz ama o doğru ama yanlış bir siyasi parti. Her insanın seçme hakkı var. Bu demokrasinin bir gereği. O yüzden hani tutabiliriz, tutuyoruz siyasi partilerimizi ama ya siyasi partimizin yanlış yaptığını neden kabul etmiyoruz? Kabullenmek istemiyoruz. Bunu bir zaaf olarak mı görüyoruz? Hayır. Biz aslında o partilere üye olanlar aslında partimizi biz yanlış yönlendiriyoruz. Çünkü yanlışlarına yanlış demiyoruz. Yanlışlarını savunup doğru yaptı diyoruz. O insanlar da hep yanlış yapıp hep yanlışla hareket ediyor. Biz onları doğru diyoruz. Neden? Benim partim. Benim partim. Haluk Levent bir röportajda şöyle demişler. Demişler ki ona mutlaka izlemişsinizdir. Ya işte bu kadar güvenilir olmuşsun Türkiye'de işte seçilmişsin şöyle olmuş böyle olmuş aman olmuş böyle olmuş. Kullandığı cümle çok fazla güvenmeyi satarım. Adam demiş yani satarım demiş. Düşünüyorsun Allah Allah bir insan hem dürüst olup hem yalancı olabilir mi? E olur işte. Ya bakın bir de ben şuna çok karşıyım. Maske. Maskeli yüzler etrafımızda çok fazla. İki kesim var bu ülkede. Gerçekten iki kesim de bundan arınmalı bence. Biri dini kullanarak kendi çıkarına göre, kendi istediği şekle göre insanların mağduriyetleri üzerinden, insanların dini değerleri üzerinden onları hortumluyor. Hortumluyor. Ne diyor? Sen diyor bak diyor eğer diyor buraya para verirsen diyor cennette yerin hazır. Sen cennetliksin. Yahu hocam maddi durum yetersiz geçinemiyoruz. Şükredeceksin.

İyi de hocam, yani komşusu açken tok yatan bizden değildir. Kim diyor bunu? Ben açım, sen maşallah şatafat içerisindesin. Ben açım, camide her cuma imam efendi para toplatıyor. Şuraya yardım, buraya yardım, şu caminin şurasını yapacağız, buranın şu inşaatını yapacağız diye. E peki Diyanet, o kadar bütçeler nereye gidiyor? Niye camilerin bu eksiklikleri giderilmiyor, ibadethanelerin eksiklikleri giderilmiyor da bu oraya kıt kanaat gelmiş, zor geçinen insanlar üzerinden manevi duyguları kullanarak, mesela ben kendimi çok kötü hissediyorum cuma günleri namaza gittiğimde, Allah'ım inşallah bugün şu anons yapılmaz diye çok içimden geçirmişimdir ama maalesef hep tersi olmuştur. Hep o anons yapılmıştır. Sevgili cemaat, filan filan mahalledeki filan filan yerdeki caminin şu eksiğini gidermek için inşallah bugün sizlerin de desteğiyle oraya yardımlarımızı ileteceğiz. Hem bu dünyada hem öteki dünyada hayırlarınız, hasenatlarınız çoğalsın. Şimdi insan kendini burada biraz şey hissediyor. Ulan zaten günahkarız. Yani cuma günü namaza geldik, biraz feyizlenelim, biraz hani ya yaptığımız şeyden pişmanlık duyup özür dileyelim diye geliyoruz. E şimdi buraya da yardım yapmazsak işte biraz daha sevaptan kazanamayız gibi bir düşünceye hasıl oluyor insanda. Yapmayın bunu. Yapmayın, gerçekten yapmayın. Yani oraya bir kumbara koyun. Anons etmenize de gerek yok. İnsanların maneviyatı üzerinden onları yıpratmanıza hiç gerek yok. Bak yarın cuma. Yapmayın, bir cuma da yapmayın bunu ve bundan sonraki cumalar da yapmayın. Bir kumbara koyun oraya. İnsanlar, hali vakti yerinde olan insanlar gelsin direkt atsın oraya ya. İnsanların maneviyatıyla oynamayın. Abi bu ülkede o kadar tarikat, o kadar cemaat var değil mi? Peki onlar neden camilere yardım etmez? Lüks arabalar, şatafatlı bir yaşam, villalar değil mi? Onlara gelince bunları yaşamak helal ama sıradan bir vatandaşa gelince şükret. Haline şükret. Olmaz. Bak bu kesim dini istismar ederek insanların vicdanı üzerinden para devşiriyor. Para hortumluyor diyelim biz ona. İkinci kesim maalesef burada da şunu ayırt etmemiz lazım. Her önüne gelen Atatürk'ün arkasına sığınmamalı. Her yaptığı yanlıştan sonra Atatürkçülük kavramını kullanıp, halbuki Atatürkçülükle yakından uzaktan alakası olmayan bu istismarcıları da kabul etmiyoruz. Kabul etmememiz lazım. Ya bir şey konuşuyorsun, bir bakıyorsun ben çağdaş Atatürk insanıyım. Ne alaka şimdi? Biz neyiz? Bir kere Atatürk, bakın burada bence noktayı koyalım. Atatürk bu ülkenin ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük lideri. Nokta. Bu tartışmaya kapalı. Atatürk hiç kimsenin tekelinde değildir. Hele hele. Atatürk üzerinden hiç kimse ticaret yapamaz. Ne maddi bir kazanç ne de bir manevi kazanç yapamaz. İstismar edemez. Bu konuda biliyorsunuz Atatürk'ü koruma kanunumuz var bizim. Ama önüne gelen bir şey yapıyor. Niye yaptın? Ben Atatürkçüyüm. Ama yanlış yapmışsın kardeşim. Ne alaka şimdi? İşte bu iki kesim maalesef insanların, temiz yürekli insanların duygularıyla, sevdalarıyla, bağlılıklarıyla bunları kullanarak onları maalesef hortumluyorlar. Bu iki kesimden de kesin ve kati bir şekilde sıyrılmamız lazım. Lütfen. Gerçek Atatürkçüler ve gerçek dindarlar. Lütfen artık sesinizi yüksek tondan çıkartın ya. Hani susarak bir yerlere varılmıyor. Ha, ya ben efendim konuşunca ceza... Ya.

konuşunca cezaevine atılmıyorsun. Vatana ihanet ettiğin için atılıyorsun. Konuş, bak konuşacaksın, doğruları konuşacaksın. Mesela tarikatların, cemaatlerin olmaması gerektiğini söyleyeceksin. Aynı zamanda sahte Atatürkçülerin de olmaması gerektiğini de söyleyeceksin. Çünkü bu ikisi de yanlış. Çünkü bu ikisi de masum vatandaşları kullanıyorlar. Adam zar zor para kazanıyor. Elinde avucunda yok. Birileri geliyor, bir takım vaatlerde bulunuyor. Ya işte bakın, gerçek Atatürkçüler mesela neden konuşmadınız bugüne kadar? Benim bütün yayınlarımda bunu söylerken siz hiç ses çıkmadı sizden. Mesela Atatürk'e benzediğini iddia ettikleri şahsiyetler çıkıyor. Bana göre hiç benzemiyor. Çünkü Atatürk eşi benzeri olmayan bir insandır. Gerçek Atatürkçüler bunu düşünür, bunu bilir. Şimdi biri gidiyor ağlıyor. Biri gidiyor onu düğüne davet ediyor. Geçiş yaptırıyor askeri kıyafetle. Biri gidiyor sosyal medyada açıyor. İnsanların üzerinden para kazanıyor. Ya yapmayın, etmeyin. Böyle şeylere prim vermeyin artık. Ya iki kesime de söylüyorum. Ne dininizi kullandırtın, dini duygularınızı kullandırtın, ne de Atatürkçülük sevdanızı ve bağlılığınızı kullandırtmayın artık bu insanlara. Fırsat vermeyin, geçit vermeyin. Diyelim her İzmir Marşı'nı söyleyenin arkasında da valla gidilmez İzmir Marşı. Hepimizin marşıdır. Yani tamam, bu bir milli duygudur. Hepimiz milliyetçiyiz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Ulan der Mustafa Kemal Atatürk bizim liderimizdir. Dünyanın saygı duyduğu bir liderdir. Bununla da gurur duyuyoruz. Ama lütfen bazı değerlerimizi birilerinin ticaretine, birilerinin kendi ihtiraslarına ve koltuklarına kullandırtmayalım. Buna müsaade etmeyelim diyelim. Şimdi yine belli bir kesim kızacak bize. O kızan kesim kesinlikle bu dediğim şeyleri istismar edenlerdir. Bak onu net bir şekilde ifade edeyim. Evet. Abla öyle diyor ya. Diyor ki Haluk Levent yapmaz diyor. Ben bir daha olsa bir daha veririm diyor. Yaptınız mı Ahbap Derneği'ne bağışta bulundunuz mu diyor depremzedeler için. Evet diyor. Ne kadar yaptınız diyor. Onu söylemem diyor. Ama paralarınız bahise gitti diyor. Teyzeciğim diyor. Hayır diyor, ben ona inanmıyorum diyor. Hayır ben diyor inanmıyorum böyle yaptığına. Yapacağına da inanmıyorum. Bir daha olsa bir daha veririm diyor. Şimdi ne anlatacaksın böyle bir zihniyeti? Adam çıkıyor diyor ki ben o parayı aldım. Usulsüz bir şekilde aldım. Şimdi Haluk Levent bence çok güzel tribünlere oynuyor ve güzel bir yatırım yapıyor kendine. Yine dikkat ederseniz, ya Halukçum, depremzede için toplanan paraları sen kendi şahsi çıkarın, borcun için oradan almışsın ve bunu şöyle kamufle ediyorsun. Borç aldım. Kimden borç aldın ya? Kimden borç aldın? Sen o parayı niçin istedin insanlardan? Kendi borcun için mi istedin? Öyle olsaydı helal hoş olsun. İnsanlar senin borcunu kapatmak istiyorsa onlara ne diyeceğiz? Yapabilirsiniz yani, para sizin. Ama sen depremzedeler için aldığın, talep ettiğin, istediğin ve bunun için sana bu parayı veren insanların gururuyla oynadın, onların iyi niyetiyle oynadın, depremzedeler üzerinden kendine çıkar elde ettin. Kendi borcunu ödemişsin. Yerine koyacaktım. Allah Allah. Yerine koyacaktım ama bana müsaade edilmedi. Hemen bana işte operasyon düzenledi. Allah Allah. Ya bir de bak, sanki operasyon yapanlar suçlu. Sanki bunu konuşanlar suçlu ama Haluk Efendi masum. Ben onu borç olarak aldım. De kendin zaten başındasın. Kendi kendinden borç mu alıyorsun sen? Kendi işlettiğin işletmeden borç mu alıyorsun sen kendi? Ben nasıl bir borç alıyorsun? Ben onu aldım. İşte yerine koyacaktım. Usulsüz bir şekilde aldım, kabul ediyorum ama dolandırıcı değilim. Vallahi daniskası. Bu dolandırıcının daniskası. Kimse kusura bakmasın. Yani hayır, öyle değil midir? Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Ya sen bu parayı usulsüz aldığını iddia ediyorsun, söylüyorsun, kendin söylüyorsun. Evet, kabul ediyorsun bunu. Ki belli ki başka şeyler var ki bunu artık ne denir ona Ezel'cim, itiraf etmek zorunda kalmışsın. Ama itiraf ederken bile kendini aklamaya çalışıyorsun. Sana operasyon yapanları suçlamaya kalkıyorsun. Yine tribünleri oynuyorsun. Yine insanların vicdanını oynuyorsun. İşte veda mektubu, evet siz beni affetseniz de ben kendimi

kendimi affetmiyor. Ya Allah Allah. Allah Allah. Biliyoruz ki sen yarın öbür gün seni salıverseler yine İzmir Marşı'yla yine aynı şekilde yine insanlar üzerinden, duygular üzerinden yine kullanmaya devam edeceksin diyelim inşallah. Ama şey çok önemli. Kendi söylüyor ama abla diyor ki yok diyor ben inanmıyorum diyor. Yani yapmaz diyor. Böyle bir kesim de var. Ve bu kesim çok fazla. Yapmaz ya olur mu canım yapmaz. Yaptırmışlardır onu. Üzerine iftira atmışlardır. Kendi söylüyor ha. Kendi. Evet tribünlere de çok iyi oynuyor. İnsanlar bak insanlar çözmüş insanları. Yani birileri çözmüş insanları. Maneviyatlarını çözmüş. Duygularını çözmüş. Bağlılıklarını çözmüş. Ve bunun üzerinden gidiyor. Ne diyelim Allah ıslah etsin. Adalet şaşmaz. Adalet herkes için vardır. Herkes için adalet olmalı. Adil bir yargılama mutlaka olmalı. Buna da itirazımız yok. Ama suçu sabit olanlar da mutlak suretle en ağır cezayla cezalandırılmalı ki başkalarına örnek teşkil etmesin diyelim. Evet şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin biliyorsunuz yeni partiyle ilgili bölünme, küçülme, bununla ilgili fikir beyan eden siyasetçiler de oluyor. Mesela daha önce partide başka bir partiden ayrılıp kendince yeni bir parti kuran fakat bunda bir türlü başarılı olamayan liderler de yorumlar yapıyorlar. Onlar diyorlar ki Sayın Özgür Özel'e vallahi biz yaptık sen yapma dercesine bir açıklama, bir yorumlama yaptılar. Yani biz yaptık ama biz bölüne bölüne küçüldük. O yüzden pek tavsiye etmiyoruz gibi açıklama yapan liderler de var. Ben aslında hepimizin şunu düşünmesi lazım. Yani ülkede, dur Google amcaya soralım. Ben de tam net rakamı bilmiyorum. Şöyle yazalım. Türkiye'de kaç siyasi parti var diyelim. Kaç siyasi parti var? Bak şimdi görelim bakalım. 189 siyasi parti bulunmaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın güncel kayıtlarına göre Türkiye'de faaliyet gösteren 189 siyasi parti bulunmaktadır. Kaçını biliyoruz? 189 siyasi parti niçin kurulur? Ya şimdi bakın. Yani %0 nokta bilmem kaç puanı olan, oyu olan ya buna parti demek doğru mu? Yani bir kere bunu anlaşalım. Yani parti demek mümkün. İşte diyorlar ki sol cenah, sağ cenah. Sol cenah bölmüş, küçülmüş. Sağ cenah küçülmüş. Herkes kendince bir parti, herkes kendi. Ben şunu algılıyorum. Acaba diyorum ülkemizde gerçekten hani lider olmak için bir mücadele mi var? Koltuk sevdası mı var? Evet, bu onu gösteriyor. 189 siyasi parti varmış güncel rakamlarla Türkiye'de sevgili seyircilerimiz 189 siyasi parti. Yazıktır, günahtır. Yani hem boşa harcanan zaman hem harcanan paralar buralar için gerçekten çok büyük bir yanlış. Bu kadar partiye ihtiyacımız var mı? Yok. Çünkü olsa, yani bu kadar siyasi parti bugüne kadar zaten varla yok arasında sadece tabela partisi olarak da kaldılar ama hala faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Bunu da anlamış değiliz. Bence bunu da incelemek lazım. Buradan sevgili yetkililerimize, adalet kurumumuza bir çağrıda bulunalım. 189 siyasi parti ya. Ne yapar bunlar mesela? Gördük bazı siyasi partiler adı altında kumar oynatanlar vardı. Biliyorsunuz değil mi? Yani farklı farklı işler yapan parti adı altında yerler vardı. Bence bunu bir araştırmak, bir hal yoluna sokmak gerekir. 189 siyasi parti. Daha adını bile bilmediğimiz, tanımadığımız siyasi partiler varmış. Burada öğrenmiş olduk sevgili izleyicilerimiz. Hani 600 vekil de bence bu ülke için çok fazla. 300 vekil bence kararındadır veya en fazla 400 vekil kararındadır diye düşünüyorum. Alın size kaynak. Emekliye de, asgari ücretliye de ayırabileceğiniz en güzel kaynak. Ya düşünsenize 600 vekili 400 vekile düşürün.
200 vekile bugüne kadar ödenenlere bakın. Onlar bir kaynak oluşturun. Vallahi bu bugün bir emeklinin herhalde en düşük maaşı bir 50-60 bin lira olur. Bir asgari ücretlinin de bir 70-80 civarında olur. Olur yani, bak bu kaynakla bunu yapabiliriz biz. Yaparız ama bugüne kadar hiçbir siyasi partinin, bak hiçbir siyasi parti, altını çiziyorum. Bugüne kadar bu ekonomik kriz veya yaşanan bu sıkıntılarla ilgili, işte emekli geçinemiyor sıkıntısı, işçi geçinemiyor sıkıntısıyla ilgili bariz, belirgin, somut ortaya koydukları bir proje var mı? Yok. Mevcut iktidar partisinden var mı? Yok. Ana muhalefet partisinden var mı? Yok. Ama hepsinin dilinde şu var: çözeceğiz. Biz gelince çözeceğiz. Ne çözeceksin? Sen bana önce bir çözüm yolunu göster. İnanayım. Benimseyim. Yapabileceğin kudrete sahip misin? İnanayım. Ya gelince yapmıyorsunuz işte. Herkes bunu söylüyor. Yani bundan önce gelenler de böyle diyordu. Bütün işsizliği çözeceğiz. İşçimizi, emeklimizin refah seviyesini artıracağız. Abi ben kendimi bildim bileli 52 yaşındayım. 52 yaşına kadar ben hala emeklinin maaşının yetmediğini, asgari ücretlinin maaşının yetmediğini biliyorum. Yani daha yeni bir şey değil ki bu. Öncesinde de böyleydi. Şimdi de böyle. Değişen bir şey yok. Herkes bir şeyler söylüyor. Düzelteceğim diye geliyor ama düzeltmiyor. Alın size kaynak. Bir somut delil isteyin. Ya lütfen bakın, tutun siyasi partileri eleştirmekten korkmayınız. Çünkü eğer kendi siyasi partinizi eleştirmeye başladığınız anda, yanlışlarını söylemeye başladığınız anda bu ülkenin refah seviyesi inanın ki o kadar çabuk ve hızlı bir şekilde artacak ki, yeter ki herkes bu konuda üzerine düşeni yapsın. Önce hani bir söz vardır ya, önce kendi evimizin etrafını temizleyelim ki diğer alanlarda temizlenebilsin. Önce biz örnek. Önce siyasi partimizi, doğrularını, yanlışlarını net bir şekilde konuşalım. Bakın görün. Değil ki ya, nasıl çözeceksin? Tamam. Bizim bir idealimiz var, iktidar olmak. Nasıl? İktidar olunca ne yapacaksın? Tamam, iktidar oldun da ne yapacaksın? İşçiye ne yapacaksın? İyi bir şeyler yapacağız. Refah, hangi kaynakla yapacaksın? Bunu da anlatacaksın. Yani böyle yaparım demekle olmuyor. Yaparım diyen bir sürü siyasetçi geldi bu ülkeye. Neler neler vaat ettiler. İki anahtar vaat edenler oldu. Daha neler neler vaat edildi. Hatta bir tanesi Mersin'de sanki bütün sorunlarımız bitmiş, insanların geçim sıkıntısı bitmiş, Mersin'e böyle bir akvaryum, devasa bir akvaryum yapacağız diye bir propagandası vardı. Hatta bunu kendileriyle özelde de konuşup, gerçekten Mersin'in bir tek sorunu bu muydu diye. Evet. Devam edelim. Doğruları konuşmaktan asla çekinmemek lazım diyelim. Ve gazetelerimize geçelim. İlk gazetemiz akşam. Kandırıldık, aldatıldık diyor kim? Bakın Ezel'cim, şununla da ilgili kısa bir açıklama yapayım, sonra gazeteye geçelim. Şimdi bakın, hani az önce bahsettik ya, iyi niyetimiz hep suistimal ediliyor. Kullanılıyoruz maalesef birileri tarafından. Ya dini duygularımız, yani milli duygularımız veya sevdiğimiz değerler üzerinden hep kullanılıyoruz. Birileri bizi kullanıyor. Şimdi bakın, o deprem zamanı, 6 Şubat depremlerinde hepimizin canı yandı. Yani kardeş olmasak da orada bir akrabamız, bir tanıdığımız, bizden biri olmadığını bildiğimiz halde sanki bizden biriymiş gibi, sanki canımızdan canmış gibi, sanki ailemizin bir bireyini kaybetmişiz gibi üzüldük hepimiz. Ve herkes kendince bir şekilde oraya destek oldu. O 11 ilimizi yıkan depremde hem maddi hem manevi bir şeyler yapmak istedi. Kimi maddiyatıyla yaptı, kimi maneviyatıyla gidip orada çalıştı. Bir şeyler yaptı. Burada yapanlar oldu. Hatırlayın o günleri. Deprem bölgesinden gelen, güvenilir alanlarda oturmak isteyen vatandaşlara yemek yemeden seni bırakmam diyen insanlarımız vardı ya. Şimdi her şey böyle güzel giderken, birlik ve beraberlik duygusu varken çıktı birileri, dediler ki biz deprem zedeler için para toplayacağız. Tamam, iyi güzel. Ama şimdi bakın, burası Türkiye Cumhuriyeti. Siz farklı bir ülkede de bunu yapamazsınız. Siz bunu farklı bir ülkede de olsa devletle koordineli yaparsınız. Yoksa iş çığırından çıkar. Devlet kontrolü altında olmazsa iş çığırından çıkar, ki çıktı. Şimdi
Ahbap Derneği kuruldu biliyorsunuz. İnsanlar orada sanatçılar bir araya geldi.

Onlara güvenip inanan insanlar oralara yardımlar yaptılar. Şimdi o sanatçılar o gün şunu söylüyordu hep bir ağızdan. Bakın bu cümle çok yanlıştı. Devlet yoktu. Ne demek devlet yoktu ya? Kahramanmaraş'ın belediyesi devlet değil midir orada? Urfa'nın belediyesi devlet değil midir orada? Askeri polisi devlet değil midir orada? Devlettir tabii. Yani siz devletten kastınız nedir? Hükümeti eleştirebilirsiniz. Bak bu konuda devlet ve hükümeti ayırt etmek lazım. Hükümetler gelir geçer ama devlet bakidir. Bunu anlamamız lazım. Devlet yoktu diyen sanatçılar işte paralar toplandı. Onlar da evet biz de varız. Bak bu oluşumun içinde biz de varız. Lütfen yardım ediniz diyenler vardı. Evet doğru güzel. Ama sonradan işte çıkınca gerçekler ortaya çıkınca ve itiraflar ortaya çıkınca Ahbap'ı kuran Haluk Levent evet yaptım. Evet kardeşim ben kumar oynuyorum diyor. Benim borcum vardı diyor. Ben insanlardan borcumu ödemek için borç para alıyordum. 30 alıyorsam onlara 50 vereceğim vaadinin de bulunuyordum. Veremiyordum. Borç birikiyordu. Neden veremiyordu biliyor musunuz? Kumara yatırdığı için. Kendi söylüyor. Ben diyor battığım zaman kumar oynarım diyor. Senden borç alıyorum. Borçlarımı kapatacağım diye gidip kumar oynuyorum. Acaba kazanır mıyım? Bir anda borcumu bitirir miyim diye. Borç üstüne borç. Yüklendi. Bunu kendi söylüyor. Şimdi düne kadar Haluk Levent'in yanında Haluk Levent'in sırtını sıvazlayan sanatçılar ve ona destek verenler bugün yavaş yavaş ifadeler vermeye başladılar. Çünkü sonuçta bu derneğin genel manada bir soruşturma evresinden geçiyor ve bunun içerisinde olan oluşumlar da ifadelerine başvuruyor. Ve hepsi ne demeye başladı biliyor musunuz? Daha dün Haluk Levent ve Ahbap bu burada en büyük işi başarmıştır, başaracaktır diyenler vallahi devletin olmadığı hiçbir oluşuma artık bundan sonra içinde olmayacağım demeye başladı. Kandırıldık, aldatıldık, pişmanız. Biz böyle olduğunu bilmiyorduk. Ama anladık, anladığımız andan itibaren Haluk'la ilişkilerimizi kestik demeye başladılar. Ya düne kadar Haluk Levent'in yanında canına başla telefon trafiği yapan o sanatçıların bir tanesinin ya Haluk Levent niçin içeri alındı diye açıklama yaptığını duydunuz mu? Duymadınız. Duyamazsınız. Çünkü onlar da biliyordu aslında bazı gerçekleri. Ben bas bas bağırıyordum. 96 yılından beri bu insan hep borçlarla, hep çeklerle, karşılıksız çeklerle içeriye girip çıktı. Ne oldu da bir anda borçların tamamını kapattı da artık ülkede en güvenilir insan haline geldi, seçildi, bir dernek kurdu ve bu derneğe birçok kişi akın etti, sanatçılar ona destek çıktı. Ne oldu abi diye sorguladım ben. Bunu sorguladığım zaman hep şu vardır. Bunu sorguluyorum. Ya sizinkiler, ya benimkiler kim? Ya ayakkabı kutu, ya bana ne? Ona da karşıyım ben. Bunu da eleştirdik. Yanlışı yanlışla savunamazsınız. Şimdi bak ne diyorlar? İşte gazeteye devam edelim. Kandırıldık, aldatıldık. Deprem döneminde Ahbap'a bağışa çağrılar yapan Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter kandırıldıklarını, büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Ece Üner, Ahbap Derneği'ne bağış yapmadım. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada bulunmazdım. Kendimi kandırılmış hissediyorum. Öykü Serter, 6 Şubat depremlerinin öfke ve acısıyla sosyal medya paylaşımları yaptım. Ahbap'a para yatırmadım. İnsanların duygularını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin her zaman karşı... Peki bir soru daha benden bu sanatçılara. Bak, şimdi Ece Üner biliyorsunuz haber spikeri. Ece Üner ne diyor ifadesinde? Ahbap Derneği'ne bağış yapmadım. Niye abla? Neden? Neden yapmadın? Halin vaktin yerinde. İnsanlara bağış yapın diye orada telefonlarda, yaptığın programlarda, sosyal medyada sen bu çağrılarda bulunmadın mı insanlara? O insanları sen oraya davet etmedin mi? Ettin. Peki sen neden bağışta bulunmadın? İnanmamış mıydın? İnanmadığın bir şeye insanların, o güzel yürekli insanların oraya yardım yapmalarını, bağışta bulunmalarını niye istedin o zaman? Bu da bir suç. Ha, bu da bir dolandırıcılığın farklı bir yöntemi değil mi? Ece Hanım, ben bağış yapmadım diyor. Ya bunu sorgulamamız gerekmiyor mu?
İnsanlara bağış yapın diyorsunuz ama siz bağışta bulunmuyorsunuz. Haliniz vaktiniz üstelik o insanlardan daha iyi. Bağış yapanlardan daha iyi. Öykü Serter. Hali vakti yerinde bir insan. Değil mi? O da diyor ki 6 Şubat depremlerinin öykü ve acısıyla sosyal medya paylaşımları yaptım. Ah baba para yatırmadım. Neden abla? Neden? Ya insanların para yatırmasını istiyorsunuz da sizin canınız yanmadı mı ya? 6 Şubat depremlerinde o kadar insan hayatını kaybetti. O kadar can gitti. Yürekler yandı. Neden bağışta bulunmak istemedin abla? Ya hiç mi vicdanın sızlamadı? Hem böyle bir kampanya içerisinde başrolde rol oynuyorsun ama sen o Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmuyorsun. Demek ki biliyordun. Bak, demek ki biliyordun. Soru hemen şak diye gelir. Demek ki biliyordun. Ya ben bağışta bulunmadım. Şimdi pişmanım, üzgünüm. O zaman insanları kandırmayacaktınız. Bunun adı kandırmak. Başka da bir şey değil. Büyük hayal kırıklığına uğradım. Athena. Gökhan. Gökhan Özoğuz, Haluk Levent'e, Oğuzhan Uğur'a ya da Ahbap'a para göndermedim. Neden? Neden? Ama telefondaydınız. Ya işte biliyorsunuz bir deprem meydana geldi. Bağışta bulunmanızı istiyoruz. Yüreğimiz yandı, canımız yandı. Devlet burada yok. Biz varız. Biz bu insanlara yardım edeceğiz. Lütfen bağışta bulunur musunuz diyen sendin. Neden abi? 3-5 halin vaktin yerinde ya. Konserlerden milyonlar kazanıyorsunuz. Neden yardım etmediniz? Bak bu soru çok önemli. Ben buradan Cumhuriyet Savcılarına, bu konu soruşturmayı yapanlara buradan sesleniyorum. Hatta suç duyurusunda bulunuyorum ben buradan. Açık ve net bir şekilde. Bu insanlar ben bu derneğe bağış yapmadım deyip insanlardan bağış toplayan bu insanlara lütfen neden bağış yapmadıklarını, bildikleri için mi yapmadıklarını yoksa acı duyguları olmadığı için mi bağış yapmadıklarını kamuoyunun bilmesi adına sorgulanmalarını talep ediyoruz. Bu sorunun da sorulmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde insanları kandırarak gündem oluşturmuşlar diye sormak lazım. Ve Özel'in hesabı tutmuyordur. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bildiriyi kaleme aldığında 111 milletvekili destek vermişti ancak son grup toplantısında desteğin düştüğü görüldü. Özel'in grup başkanı seçilmesine destek veren milletvekillerinin sayısı önce 93'e ardından 86'ya kadar indi. Bunun en büyük nedeni Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmayan üçüncü yolcular. Kaynaklarıma göre Mansur Yavaş da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayacak diyor sevgili izleyicilerimiz Melih Yiğitel yapmış olduğu köşe yazısında. Ve Cumhuriyet Halk Partisi kürsüsünden yeni parti ilanı ahlaki değil diyor. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı son grup toplantısında yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Bir partinin içinde olup olanaklarından yararlanarak onun kürsüsünden başka parti ilanı yapılamaz. Ahlaki olmadığı açık diyor. ABD-İran çatıştı, Norveç kazandı diyor sevgili izleyicilerimiz. ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalarla beraber dünya genelinde petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükselmesi sonrası Norveç'in devlet şirketi rekor kar elde etti diyor. Ve Cumhuriyet gazetesi Özgür Özel kurmaylar ile yeni partinin yol haritasını masaya yatırdı. Milletimizle kuracağız diyor. Yeni parti kurma kararı alan Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş parti meclisi ve merkez yönetim kurulu ile bir araya geldi. İstifaların konuşulduğu toplantıda 3-4 kişi dışında parti meclisi üyelerinin CHP'den istifa etmeyeceği öğrenildi. Belediye başkanlarının istifalarına ilişkin ise belediye meclisindeki dengenin gözetilerek hareket edileceği görüşü ortaya çıktı. Ve Diriliş postası, Haluk'a bunca parayı neden verdiler? Bunun adı tefecilik. Haluk Levent soruşturmasında para trafiğine ilişkin yeni bir hukuki tartışma gündeme geldi. Dosyadaki beyanlar ve mali hareketler üzerinden yapılan değerlendirmelerde Haluk Levent'e milyonlarca dolar aktardığı öne sürülen kişilerin işlemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesi kapsamında tefecilik yönünden de incelenmesi gerekiyor denilmiş sevgili seyircilerimiz. Ve Ahbap dosyasında ifade zinciri büyüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haluk Levent ile
Babala TV

Kurucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 kişinin tutuklandığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada spiker Ece Ünver, spiker Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in de ifadelerine başvurulacak. Ki başvuruldu. Ve Hürriyet gazetesi, Yeni Parti'de ince hesaplar, Özgür Özel'in kuracağı Yeni Parti'de

0: almak için milletvekili olmayan parti meclis üyeleri nöbetçi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak diyor. Ve terör yasası gün sayıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş terörsüz Türkiye yasaları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Meclisin ay sonunda tatile girmeden yasaların çıkarabileceğini söyledi. Ve Karar Gazetesi. DEM Parti ve İmralı Öcalan'a statüyü çözüm için şart koşarken iktidar cephesi statü kilidini açmanın formülünü arıyor. Statü sıkıntısı diyor. Çözüm süreci kapsamında meclise sunulması beklenen örgüt üyelerinin infaz şartlarına ilişkin çerçeve yasa taslağında statü yer almazken DEM Parti ve Öcalan statüyü sürecin temel şartı olarak görüyor. Kamuoyu tepkisinden çekinen iktidarın ise siyasi partilerle görüşme trafiği sonrası statüye taslakta başka şekilde yer verilebileceği iddia ediliyor. Ve Korkusuz Gazetesi, yıllardır meydanlarda feryat eden emeklilerin dramını AK Partililer de görmeye başladı. İntibak artık şart. Eski Çalışma Bakanı Çelik, 10 yıl prim ödeyenle 25-30 yıl ödeyen aynı maaşı alıyor. 5 milyon kişinin maaşı 23.500 lira, sistem tıkandı. İntibak yasasıyla maaşlar yeniden belirlenmeli. Ve Milat Gazetesi, İngiliz'in Alman'ın gazıyla uçmaya başlayan Özel'e isim önerisi LPG Partisi diyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ve yolsuzluktan tutuklu ekürisi Ekrem İmamoğlu'nun en büyük motivasyonu gaz. İngiliz ve Alman medyası Erdoğan'a karşı yeni umut başlıklarıyla şimdiden gaza başladı diyor. Ve Milliyet Gazetesi, vakıflar el yakacak diyor. Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretlerini bu yıl %159'a varan oranlarla arttı. Ücretler Oxford ve Cambridge ile yarışır hale geldi. En pahalı programlar tıp, diş hekimliği ve hukuk olurken yıllık ücretler 3 milyon 740 bin liraya kadar yükseldi. Ve Sabah Gazetesi, Mavi Vatan'da oyun bozan adım diyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de enerji haritasını yeniden çiziyor. Bu adımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayan planlar duvara çarparken Türkiye Avrupa'ya uzanacak enerji koridorunun merkezi olacak. Ankara'nın kararlı halinesi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mavi vatandaki çıkarlarının her zaman korunacağı mesajını bir kez daha dünyaya verdi. Doğalgaz hattı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kesintisiz enerji sağlayacak. Stratejik bir adım olmanın ötesinde Ankara'yı bölgesel enerji politikalarının vazgeçilmez aktörü olarak öne çıkarıyor. Projeyle Doğu Akdeniz'de enerji haritası yeniden çizilirken Türkiye'siz enerji denklemi kurulamaz mesajı da fiilen sahaya taşındı. Ve Sözcü Gazetesi, bir günde yüz binlerce partili üyelikten istifa etti. Halk umudu gördü. Cumhuriyet Halk Partisi kar gibi eriyor. Özgür Özel'in yeni parti açıklamasının ardından 24 saat geçmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlar artıyor. Sayının ilerleyen günlerde 1 milyonu aşacağı söyleniyor. Ve Takvim Gazetesi, çocuklara koruma kalkanı. Devlet çocukları koruma seferberliği başlatıyor. Bundan böyle her aileye bir rehber, her çocuğa bir risk anketi geliyor. 15 yaşın altında da sosyal medya kapıları kapatılıyor. İşte yeni önlemler. Her ailenin tıpkı aile hekimi gibi bir aile rehberi olacak. Gençlerin ekran bağımlılığından kurtulması için dijital detoks kampları kurulacak. Risk grubunda bulunan çocuklar e-devlet üzerinden anında tespit edilecek. 15 yaşından küçüklere sosyal ağ hizmeti sunulması yasaklanacak. 4000 gençlik çalışanı riskli aileleri evinde ziyaret edecek. Okullarda e-nabız üzerinde ruh sağlığı ve öfke kontrolü anketleri yapılacak. Yüksek riskli çocukların psikiyatri randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak. Siber zorbalığı engellemek için sanal polisler görev yapacak diyor. Ve son gazete Türk'ün, kilit aktör Türkiye diyor, Avrupa'nın güvenliğini Ankara'nın elinde. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da değişen güvenlik dengelerini ele alan bir analize göre askeri kapasitesi, gelişen savunma sanayisi, diplomatik girişimleri ve bölgesel etkisiyle Türkiye, NATO'nun geleceğinde kilit aktörlerden biri haline geldi denilmiş. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Barım, çayda çırayım. Ben harman dalı, sarı zeybeğim. Ben Türkiye'yim. Taşan, coşan Türkiye.

0: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: etti.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

çalınışı kapımın. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. İşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz 15 proje kapsamında Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağın temelini atıyor. Bu yılın sonbaharında bitmesi planlanan çalışmanın temeli 23 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Mezitli ilçesinde İsmet İnönü Bulvarı Merkez Mahalle 52.081 sokakta atılacak. Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinden trafik akışı 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren kuzey şeridi üzerinden kontrollü olarak sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon yapışkan tuzak desteği sağlıyor. Projeden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve 1-12 dekar arasında sert çekirdekli meyve üretimi yapan küçük ölçekli üreticiler yararlanabiliyor. Destek kapsamında il genelinde 2700 üreticiye toplam 80 bin adet feromon tuzağı dağıtılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerden Gamze Kuru, LGS sınavında 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi olurken,

Elde ettiği başarıyla Mersin'de 0,02, Türkiye genelinde ise 0,05 yüzdelik başarı dilimine girdi. Gamze Kuru, burs merkezinde kazandığı disiplinin başarısındaki en önemli etken olduğunu söylerken, ailesi de Büyükşehir'in ücretsiz eğitim desteğinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücret

0: Belediyesi çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda yaklaşık 4875 kilometrelik yol ağında görev yapan 390 personel, 7 gün 24 saat esasına göre mekanik süpürme, manuel temizlik ve yıkama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
10: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Sun FM.
1: Kemal İsteyn sunumuyla Haber Merkezi başlıyor.
2: Sankuyu İçerdi ve Sun Radyo ortak yayınında birlikteyiz. Haber Merkezi'nde öncelikle tabii ki iç siyasete bakacağız. Önemli gelişmeler var. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalar yaptı. CHP tartışılmaya devam ediyor. Özellikle Özgür Özel'in parti kuracağına dair açıklamasından sonra önemli bir dalgalanma yaşandı ve tabii ki bu rakamlar net değil ama 800 bin CHP'li üyenin istifa ettiği şeklinde bilgiler var. Önceliğimiz Mersin olsun. Mersin'de kısa süre önce göreve başlayan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, basın mensuplarıyla tanışmak adına bir toplantı davetinde bulundu ve yerel ve ulusal basın mensupları bu toplantıya ilgi gösterdi. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, tabii ki bu toplantıda yapmış olduğu konuşmayla, ortaya koyduğu duyarlılıkla büyük takdir gördü. Ve Emre, insan vicdanının, toplumun, devletin ve hukukun kabul etmediği ne varsa biz karşısında duracağız açıklamasında bulundu. Basın mensuplarıyla tek tek ilgilenen ve onların tabii ki sorularını da cevaplandıran Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre gerçekten basın mensuplarından tam not aldı. Genç, dinamik ve tecrübe konusunda da çok önemli aşamalar kaydettiğini öğrendiğimiz Başsavcı Emre'nin Mersin'e önemli katkılar sunacağını görebildik. Ve tabii ki suç ve suçluyla mücadele. En başta uyuşturucu, silah kaçakçıları, dolandırıcılık, ne varsa suça ve suçluya dair ne varsa etkin bir mücadele ortaya koyacağını belirten Cumhuriyet Başsavcısı Emre, geleceğe dönük olarak büyük de umut verdi. Şimdi gençlerin her alanda önü açılması gerekiyor. Gençler bir şekilde yönetimde, tabii ki tecrübeli gençler diyelim ki Başsavcı Emre tam da bu tanımlamaya uygun bir isim. Önümüzdeki süreçte başsavcılığı çok konuşacağız. Önemli operasyonlara zaten imza atan bir Cumhuriyet Başsavcılığı var idi ve gelinen noktada Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre konuya ilişkin olarak bizlere geleceğe dönük ciddi mesajlar verdi. Kendisini kutluyoruz. İyi bir başlangıç yaptı. Yerel ve ulusal basınla el ele vererek, değil mi, görevini yapması tabii ki onun basına karşı olan duyarlılığını da ortaya koymuş oldu. Hadi bakalım diyelim, kolay gelsin. Evet, şimdi buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçiyoruz. Şimdi tabii ki zaman zaman böyle renkli kişilerle de Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelebiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nefret etme, kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki 30 yıllı Joshua Harrison'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret

0: eylemlerine karşı verdiği mesajlarda dikkat çeken ve camilerde kek dağıtarak başlattığı nefret etme, kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti. Ve işte görüntüler de ekrana geliyor. Çok sempatik bir tabii ki çocuk. Ve hani çocuk deyip geçmeyin. Çok önemli mesajlar verebiliyor gerçekten de. Şimdi tabii ki bu otizm sorunu çok yaygın hale geldi. Yani eskiden 10.000'de 1, 10.000'de 2 falan gibi böyle rakamlar konuşuluyordu. Şimdi 30'da 1'e kadar düşen bir istatistik var. Çok ciddi bir konu. Yani bilim insanları bunun nedeniyle ilgili ciddi araştırmalar yaptığını biliyoruz. Tabii ki geleceğimiz adına çocuklarımız çok önemli. Onların sağlıklı bireyler olarak toplumda yer almaları sadece ülkeler için değil, dünya için çok önemli bir konu. Evet, konuya ilişkin olarak gelişmeleri tabii ki bilimsel açıdan yapılan önemli analizler var, tedaviler var. Neden sonuç ilişkileri noktasında bilinmeyen çok şey var? Aslına bakarsanız bilimin tam da merkezine oturması gereken bir konu. Şimdi CHP'ye hemen hızlı bir şekilde gidelim. CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel ve arkadaşları ayrıldı. Ama hala bir CHP'de arınma süreci devam ediyor. Evet, CHP sözcüsü Sarı, 4 il başkanımız merkez ilçeyle beraber görevden alındı. Evet.
1: Yine Türkiye gündeminde önemli bir konu olarak bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa çerçevesinde yürütülen bazı görüşmeler vardı. Dolayısıyla terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi düşüncelerini bir kere daha dile getirdiği bir süreç yaşadık bu hafta. Sayın Genel Başkanımız, Sayın Meclis Başkanımız da bir araya geldiler. Karşılıklı olarak düşüncelerini dile getirdiler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için gerekli her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu bir kere daha dile getirmiş olduk. Bu konuyla ilgili oluşan komisyondaki rapor daki düşüncelerimiz ortadadır. Bu düşüncelerimizin arkasında duruyoruz. Ancak şunu da söylemek gerekir. Terörsüz Türkiye sürecinin odağında olan mesele tek başına devletin bekası ya da güvenlik ekseninde değerlendirilecek bir mesele değildir. Her ne kadar güvenlik ekseninde bu konu bir kere daha Türkiye'nin gündemine gelmiş olsa bile Kürt meselesini sadece bu boyutuyla ele alan yaklaşımların da kısır, yetersiz ve sınırlı yaklaşımlar olduğunu düşünüyoruz. Biz bu konjonktürde bunu fırsat bilerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu meselenin çözümü konusunda gerekli ekonomik, sosyal, kültürel bir açılımın şart olduğuna da inanıyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Geçen hafta MYK'mızın gündemi de yine bu konu vardı. Ayrıntılı değerlendirmeler yapıldı. Zaten bu konu çerçevesinde önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanımızın da bir basın toplantısı olacak ve bu basın toplantısında düşüncelerini sizlerle paylaşacak. Bunun ötesinde yine bildiğiniz üzere 21 Mayıs tarihinden itibaren halk arasında mutlak buttan olarak değerlendirilen bir süreci ve bu sürecin artçı şoklarını, bu süreçle ilgili tartışmaları da hep beraber kamuoyunun önünde yapıyoruz. En son gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bazı arkadaşlarımız ayrı bir siyasal partiye doğru yolculuğa çıktıklarını ilan etmiş oldular. Biz aslında bunun öteden beri böyle olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde mutlak buttan tartışmalarının aslında arkadaşlarımızın başka bir siyasal partiye doğru evrilmek için kendi tabanlarını, kendi yapılarını konsolide etmek için kullandıklarını söylemiştik. Dolayısıyla bu gerçek oldu. Bugün varmış olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden başka bir siyasal partinin çıkacağını görüyoruz. Henüz bununla ilgili resmi adımlar atılmış değil bildiğim kadarıyla. Ancak bu konuyla ilgili açıklamalar var, niyetler var, niyet açıklamaları var. Bu konuyu da bizim MYK'mızın etraflı bir şekilde değerlendirdiği konulardan biri oldu. Öncelikle şunu söylemek gerekir. Hangi rejim altında olursa olsun ve hangi ülkede olursa olsun siyasal partiler kurulur, oluşur, gelişir, halkın karşısına çıkar, onay alır ya da almaz. Ancak hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp onun kürsüsünden konuşarak, onun amblemi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Dolayısıyla böyle bir siyasal parti bu yolla, böyle bir siyasal parti ne dünyada ne de Türkiye'de kurulmuştur. Bunun bir defa ciddi bir etik sorunu, ciddi bir ahlak sorunu oluşturduğu çok açık ve nettir. İkinci olarak biz bu arkadaşlarımızı daha önce partiyi bölmemeleri konusunda uyarmıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisinin bölünmesinin her şeyden önce AKP'ye fayda sağlayacağı, böyle bir konjonktürde ve böyle bir zeminde AKP'nin ekmeğine yağ süreceğini söylemiştik. Dolayısıyla biz bu arkadaşlarımızı bölücü olmakla suçlamıştık. Bugün varmış olduğumuz noktada bu suçlamalarımızın temellerinin ne kadar temelli olduğunu da görmüş oluyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarımız neden olmadığımız bir butlan sürecinde kendilerinin neden olduğu iş ve eylemleriyle ve konuya ilgisizlikleriyle ve süreci yanlış yönetmeleriyle neden oldukları butlan sürecinin artı şoklarını ya da bu sürecin olumsuzluklarını ortadan kaldırmak üzere birlikte mücadele edeceklerine ve bizim her türlü çağrımıza rağmen gelin bu süreci birlikte el birliğiyle çözelim dememize rağmen böyle bir tutum sergileyeceklerine ve böyle bir tavır takınacaklarına kaçmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar büyük bir parça koparırsak o kadar kar mantığıyla bu süreci 2 ay boyunca yönetmişlerdir. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bölmeye çalışmaktadırlar. Bizler Atatürk'ün emaneti olan ve Cumhuriyet'in emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmemesi için elimizden gelen her türlü çabayı gerçekleştireceğiz, her türlü çabayı sürdüreceğiz.
0: Şimdi Özgür Özel cephesine gideceğim. Ama işte bu CHP içerisinde il başkanlıklarının, yönetim kurullarının görevden alınması, yenilerin atanması tabii ki tepkiye neden oluyor. Şimdi Bilecik'teyiz. Bilecik'te CHP binasında gergin anlar yaşandı. CHP Bilecik İl Başkanlığı'na atanan Kazım Yağmur ve ekibi parti binasına devir teslim için gelirken partililer atanmış il başkanına sloganlarla tepki gösterdi. 30 Haziran günü CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında CHP sözcüsü Müslüm Sarı 26 il yönetiminin fes olduğunu duyurmuştu. Bu iller arasında Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop bulunuyordu. O gün yapılan MYK toplantı sonrasında CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir görevden alınarak yerine iş adamı Kazım Yağmur atanmıştı. CHP Bilecik İl Başkanı'na atanan Kazım Yağmur ve ekibi parti binasına devir teslim için gelirken görevden alınan il başkanı Ali Özdemir partinin anahtarlarını il seçim kuruluna bugün bırakacaklarını söyledi. Atanmış il başkanı Kazım Yağmur'un görevden alınan CHP Bilecik il başkanı Ali Özdemir'e nereye oturacağız demesi üzerine Özdemir

0: Bakalım ne söylemiş.
1: Yeni partimizi kurduk. Yeni partimize geçeceğiz.
2: Evet, bizim atamamız 2 hafta önce cuma günü yapıldı. Cumartesi günü biz Ali Başkan'la istişare ettik. Bizim partili arkadaşlarımız da duysun. Bu süreci bu kadar uzatmamızın sebebi partili arkadaşlar birbirini kırmasın, dökmesin diye süreci uzattık. Ali Başkan da sağ olsun aynı şekilde nezaketle karşıladı bizi. Dediğim gibi eğer ki bu şekilde yapacaksa sorun yok. Gene partilerimiz birbirini kalbini kırmasın diye biz gene Ali Başkanımız götürsün anahtarını teslim etsin. Biz bugün geri dönüyoruz. Dedik amacımız Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir adım öne taşımaktır. Kimsenin amacı burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir adım geriye taşımak değildir. Zarar vermek değil.
3: Hizmetin yolu bu mudur?
2: Başkanım şimdi olarak
3: onun yolu böyle mi olacak?
2: Bizim adımımızı yaptılar. Biz de kongrelere kadar, elimizde ne gelirse partimiz için burada yapmaya hazırız. Ben sadece Bilecik'te burada çoğu arkadaşlar biliyor. Doğusunda da bu parti için hizmet ettim. Batısında da ettim, Trakya'sında da ettim, Marmara'sında da ettim, Şırnak'ta da ettim, Hatay'da da ettim.
3: Tombala'dan Bilecik İl Başkanı oldu.
2: Ben karşılığını hiçbir şekilde almadım. Ben Bilecik İl Başkanı gidip de kimsenin istemedi. Bilecik ilimden ve başka bir arkadaşlarımız gibi isteseydi il başkanı profili uygun olsa emin ol ben bu görevi istemezdim. Benim işim genel siyaset, yani arkadaşlar genel siyaset yıllarca uğraşıyorum. Ali Başkanımız da çok iyi biliyor. Genel merkezimiz bu görevi bize layık gördü. Üstümüze ne düşüyorsa elimizi dev gövdemizi taşın altına koyacağız partimiz için. Bize müsaade o zaman. Bize müsaade başkanım.
3: İnşallah.
2: Başkanım müsaade. Başkanım.
0: Evet, şimdi Özgür Özel cephesine bir bakalım. Yeni parti kurulmasıyla ilgili sürecin başladığı çok açık. Her ne kadar CHP etik değil dedi. CHP ableminin önünde yeni bir parti oluşturmanın etik olmadığını ve CHP'yi bölmeyle suçlanması çok dikkat çekiciydi. Bakalım Özgür Özel konuya ilişkin olarak neler söylüyor? Partinin siyasi kuruluşunu Ağustos-Eylül ayında yapacağız açıklamasında bulundu.
4: Güzel bir şey varsa arkadaşlar, parti sözcüğümüz gerekli açıklamaları yaptı. Onun üzerine daha benim açıklayacağım bir şey yok. Hani çok özel bir şey varsa merak ettiğiniz sürekli. Arkadaşlar, partinin teknik kurulunu milletvekillerimizden yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos-Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız. Orada bir sıkıntı yok.
5: Bize milletvekillerinden yeni partiye geçeceği ifade ettiği istifalar var.
4: Cuma'yı görelim ya da pazartesi.
6: Hadi olsun. İyi akşamlar.
0: Belediye başkanları çok önemli. Kurulacak yeni partiye katılacaklar mı? Şimdi burada bir engel var. Önemli bir engel var. Meclis yapıları var. Biliyorsunuz belediye başkanlarının hizmet üretebilmesi için evet. Şimdi belediye başkanlarının da en önemli kaygısı şu. Eğer ki meclis bölünürse o zaman meclisteki güç ister istemez Cumhur İttifakı'na geçer. Ve hizmet üretme konusunda sıkıntılar yaşanır. Ve tabii ki süreçle ilgili açıklamaları da dikkate almak lazım. Zeydan Karalar açıklamada bulundu. Ne dedi? 54 yıllık CHP'liyim ve CHP'de kalmaya devam edeceğim dedi. Şimdi efendim bu olaylara karşı acaba AK Parti neler söylüyor? Şimdi oraya da bakmak lazım. Şimdi CHP'nin bölünmesi en direkt olarak AK Parti'ye yarıyor şeklinde bir görüş var. Bu tabii ki ağırlıkta kazanıyor. Ama Özgür Özel'e karşı oluşan ilgi dip dalgası nereye kadar gidebilir? Soru işareti bu. Ana muhalefet partisi konumuna geleceği bugünden görülebiliyor net bir şekilde. Parti kurulduktan sonra eğer seçime katılma hakkı elde ederlerse, Yargıtay'dan bu karar çıkarsa 1 milyonu aşan üye ile seçime girebilir. Evet. Bu önemli. Şimdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, CHP'li belediyelere sert çıktı. Çünkü

0: çok böyle hani siyasi operasyonlar deniyordu değil mi? Yani bir takım belediyelere yapılan yolsuzluk, rüşvet operasyonlarıyla ilgili. AK Parti Genel Başkanı Yarif ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, CHP'li belediyelerin yolsuzluk, rüşvet ve irtikapla anıldığını belirterek genel anlamda siyaseti kirlettiler, siyasete onarılması zor bir yara verdiler. Şimdi siyaseti kirlettiler, siyasete onarılması güç bir yara verdiler şeklindeki açıklaması yani nihayetinde kişisel bir açıklama olarak değerlendirilmeli tabii. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiği toplantı salonunda partililerle bir araya gelen Demir burada yaptığı konuşmasında CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerde bulundu. CHP'li bir siyasetçiyle yaptığı görüşmeyi anlatan Demir ona siz 2019'da İstanbul'u aldınız. Millet teveccüh gösterdi. Aldınız. Sizin elinizde böyle bir fırsat geçmişken niye bunu değerlendirmediniz? Niye bunu kişisel menfaatleriniz için harcadınız? Niye kişisel kariyeriniz için insanları basamak yaptınız? Neden? Şeklinde sordu. Şimdi devamını dinleyelim.
1: İstanbul'u dünyanın büyükşehir. Geçen bir kendini bir yerde bulunmadığını bulundu. Konuşuruz bir şeyler.

0: జరిగింది. నేను శ్రద్ధ నేను స్మరణి. Dolayısıyla ondan biz en güzelini yaparken Cenab-ı Hak geçmişten beri çok çok çamurlar bulundu. Ama şimdi bunun üzerine Cenab-ı belediyeciliğine, Cenab-ı yolsuzluk, rüşvet, yedi katlanıyor. Bırakın kendileri alınsın. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Bizim o 25 yıldır şu Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla siyasetin kazandırdığımız mesafeyi yerine ediyorlar.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın

0: Size hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
5: İçin yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu sürecin tabii ki doğal bir sonucu olarak karşımızdadır. Bu çerçevede de yine bütün sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin üzerindedir. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin. Bunun için bu ziyarette en temel amacımız budur. Böyle bir ortak anlayışın gündeme getirilmesini temin etmektir. Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki raporumuzun 6. bölümünde yer alan örgütün münfesi örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin ana çerçeve korunacaktır. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesi hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Büyük olan mesele özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırmayı sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Bundan sonraki süreçte çok kısa bir süre içerisinde partilerin grup başkanları, grup başkan vekilleri kendi aralarında bu yasanın detayıyla ilgili çalışmaları sürdürecekler ve belli bir noktaya getirecekler. Belki ondan sonraki süreçte bütün partilerden temsilcilerle birlikte müşterek bir çalışma gündeme getirilecek. Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu

yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar. Değerli arkadaşlar, şunu da ifade etmek isterim. Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması, artık Türkiye'de Türk-Kürt kardeşliğinin ilan nihaya kıyamete kadar ilan edilmesi, zihinlerde ve gönüllerde terörü artık hiçbir şekilde yer bırakılmaması, mücadelenin olacaksa sadece bir siyasi rekabet şeklinde olmasını sağlayacak yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz. Yasayı bugün böyle çıkarırsınız, yarın başka bir şekilde başka bir yasa çıkabilir. Ama asıl olan insanların gönülden duyduğu kardeşliği, tarih boyunca sahip olduğumuz kardeşliği, bundan sonra da sahip olacak şekilde sürdürebilmesidir. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde ve özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada bizim her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve dostluğa ihtiyacımız var. Zaten var olan ve bir takım emperyal projelerin sonucu olarak Türkiye'yi uzun yıllar meşgul eden bu terör olgusunu kenara bıraktığımızda daha da kuvvetlenerek devam edeceğine inandığımız bu kardeşliğin kapılarını inşallah bu düzenlemeyle birlikte daha fazla açmış olacağız. İnşallah partiler hızlı bir şekilde çalışmalarını tamamlayacaklardır ve ümit ediyorum ki ifade ettiğim gibi meclis tatile girmeden evvel bu düzenlemeyi yaparak meclisi ondan sonra tatile çıkarmak mümkün olur.

0: Sam TV chat'i ve Sam Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezimizde çok önemli bir konuğumuz var. EPGİS Yüksek İstişare Kurulu Başkanı yeni görev olduğu için. Yani Aziz Akgül, stüdyo konuğumuz bizlerle beraber. Tabii yani yine Petrolcüler Derneği, Akaryakçılar Derneği, Mersin Şube Başkanlığınız. Ama her şeyden öte de bir kanaat önderisiniz. Yani çok önemli donanımlarınız var. Şundan dolayı söylüyorum bunu. Dünyayı bilen bir insansınız. Yani bizzat hani derler ya, çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Ya o güzel tartışma götürür ama siz gerçekten hem çok okuyorsunuz, eğitimi ara vermeden devam ediyorsunuz. Bunu da konuşacağız. Ama çok da geziyorsunuz. Ve gezerken de inceliyorsunuz, araştırıyorsunuz. Yani tatilden ziyade öğrenme, tanıma, yankıları hesap etme refleksiniz de var. Şimdi Sayın Akgül, Türkiye çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 36.sı yapılan NATO zirvesi. Liderler Türkiye'ye geldiler ve tabii ki çok önemli de bir hazırlık yapıldı. Türkiye'nin yurt dışında tanıtımı bağlamında önemli bir aşamada kaydedildi. Ama siz tam da o noktada Fransa'daydınız. Sosyal medyadan sizi takip ediyorduk. Avrupa'ya yankıları nasıl oldu bu NATO'nun? Buradan başlayalım, sonra sendikayla ilgili olarak da bir değerlendirmenizi alacağız. Biraz onun da açılımını yaparsanız. Buyurun efendim.
1: Öncelikle iltifatınız için çok çok teşekkür ederiz. İltifat olarak kabul ediyorum. Tabii okumak çok önemli. Gezmek de çok önemli. Ama buna inanın ki tatil amaçlı gezmiyorum. İşim icabı geziyorum. Evet. Gezmek zorundayım. Derler ya, ekmek parası için. Ben de bugün bizi izleyenler, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum bütün izleyicilerinize, sonradan izleyecek olanlara da. Evet, aslında çok doğru bir şey söylediniz. NATO ve 36. zirvenin Ankara'da yapılması 6-7 Temmuz tarihlerinde Avrupa'da tek değil, dünyada yankı buldu. Ben de çok önemsediğim bir zirve oldu. Çok başarılı bir zirve. Türkiye açısından tabii söylüyorum. Çok eleştirenler var. Bazı kanatlar bunu eleştirirler. Sosyal demokratlar, işte sosyalizm, komünizm, Sovyetler Birliği'ne karşı kurulan bu ittifakın, bu anlaşma, Kuzey Atlantik Paktı'nın örgütünün bu amaçla kurulduğunu bir

0: çok sansasyonel anlatımlar olacaktır. Ama maalesef egemen ülkeler veya kapital veya emperyal ülkeler de olsa, ülkeler neden vardır? Çıkarlarını korumak için, genişlemek için, genişlenmiş politikalar elde etmek için bunu yaparlar. Yaparlar da niye yapmasınlar? Yapacaklar. Herkes yapsın. Biz zaten sizinle hep fikir olduğumuz konu, çok çalışıp çok öğretmek lazım. Ülkelerde çok çalışıp çok öğretecekler. Ben Türkiye'nin Ankara zirvesini bu konuda önemsedim. Çok da başarılı olduğunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Rahatsız olan ülkeler olmuştur. Yani yanı başımızda İran olmuştur, Rusya olmuştur. Çünkü bu zirvede çok şeyler tartışıldı, çok şeyler konuşuldu. Dünya bunu takip etti. Özellikle Türkiye'nin liderinin Amerika lideriyle verdiği pozlar, kol kola yürümeler bu dünyada, Fransa'da, Almanya'da büyük yankılar.
1: Bunu ekmeği taşıyor arkadaşlarımız. Yani orada birkaç mesela ayrıntı da var. O Fransa, Yunanistan değil mi yani başbakanının o yürüyüş şekli.
0: Evet.
1: Onu Kemal Sunal'a bu.
0: Yani onu
1: ama en önemli şey orada Mehteran'la karşılanması. Yani hem içeri hem dışarıya ciddi bir mesaj verdi. O nasıl algılandı? Yani şimdi çok farklı böyle Avrupa'da değil mi? Yani şimdi Yeniçerileri görünce
0: evet.
1: Yani eski Osmanlı askerleri üniformalarla falan biraz böyle tedirgin etti mi?
0: Şimdi saraya girişte bu yapılırken atlı çeliler, işte Osmanlı geleneğinden gelen orada motifler göründü. Tabii haliyle bu çok konuşuldu. Ama buna rağmen liderlerin o geçiş sürecinde buna hayret ettikleri, dikkat ettikleri, özellikle sosyal medyada rakur kırdı İzlanda başkanı, genç 38 yaşında. O bakış açısı, saraya bakış açısı. Meloni zaten başlı başına artık diyebiliriz ki çok olumlu gelişmeler aldı. Ben 32 ülkenin de liderinin Ankara'da müthiş ağırlandığını, Ankara'ya yani ekonomik bazda bile konuşulduğunda bu kısa süre içerisinde 9 milyon dolarlık bir ticaret hacminin Ankara'ya yansıması olmuş. Ben söylemiyorum, tabii iktisadi kurumlar bunu söylüyor. Bu bile bir başarıydı. Bence düzgün bir...
1: Bir de Donald Trump'ın şu söylemi çok önemli. Normalde NATO zirvesine katılmayacaktım ama dostum Recep Tayyip Erdoğan'ı kırmamak adına onun daveti üzerine katılıyorum mesajı verdi.
0: Bütün dünya bunu konuştu.
1: Değil mi?
0: Evet, yani ciddi bir Türkiye'ye yansıması oldu, dünyaya yansıması oldu. Ben bu yüzden başarılı buluyorum. Çünkü NATO demek böyle başlı başına sıradan bir örgüt değildir. Gerçekten 3 ülkenin önderliğinde 12 kurucular listesine baktığın zaman Kuzey Atlantik Paktı'na birinci derecede Amerika Birleşik Devletleri var. Kanada var Kuzey Atlantik'te. Sonrası 30 ülkenin tamamının Avrupa Birliği sürecinin içerisinde olan ülkelerdir. Hepsi ciddiyetle bu olaya yaklaştı ve çok büyük bir örgüt haline geldi. Ankara zirvesiyle birlikte.
1: Mitsotakis tabii ki burada biraz böyle hazımsızlık değil mi? Yani yaşadığı gibi gözüküyor Yunanistan. Tabii ki hani fazla da uzak değil mi? Osmanlı'nın egemenliğinde asırlarca kalmış bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani ihtişamlı bir saray, yani Beştepe gerçekten ihtişamlı bir saray. O da ekranlara geliyor. Ya şimdi mesela bunun Çankaya değil mi? Yani Çankaya çok konuşuldu. Çankaya neden Cumhurbaşkanlığı, yani o orada iptal oldu işte Atatürk Orman Çiftliği'ne bu saray yapıldı şeklinde, ama ya şimdi düşünüyorum da ya gerekiyormuş Akgül, yani şimdi olması lazımmış, tamam yani muhalefet ya bu saray fazla, şimdi nerede ayarlanacaktı? Yani Çankaya çok eski bir, yani tamam tarihsel önemi de var, simgesel de bir yer, ama şimdi bu kadar konuya eğer Türkiye'nin yüzünü gösterecekseniz, yani önemli bir yerde gerçekten böyle dört dörtlük bir yerde ağırlamanız gerekmez mi? Yani şimdi biraz böyle o günlerde biz de karşı çıktık işin gerçeği de. Ama şimdi görünce ya gerekiyormuş, demek zorunda kaldık. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya Cumhurbaşkanı
1: sizin bir tarafında siyasi şey de var.

0: itibarında tasarruf olmaz. Siyasi olarak şimdi ben o hemen girmek istemedim bu konuya. Bu saray demek istediğiniz, bu saray bak işe yaradı. Evet gerçekten yıllar sonra 32 ülkenin liderinin NATO bazında ağırlaması işe yaradı diyeceksin. Tabii ki şimdi isteriz ki daha büyük saraylarımız daha olsun ama
1: yeterli canım bu. Bayağı uzun süre gider yani.
0: Ekonominin olayını başka yere koyuyoruz. Yani o zaman bu saray yapıldığı zaman da 1 dolar 2 TL'ydi. Biz bugün 1 dolar 50 TL. Bunu konuşmak şimdi belki de NATO'yu konuşurken yeri değildir. Ama ben NATO'nun bu konuda başarılı olduğunu... Ha, Yunanistan'a gelince tabii ki Yunanistan Türkiye'yi bırakın geçmişteki o çatışmalı ortamı Türkiye Yunanistan'la bir kefeye koyamayız. Yani 12 milyon nüfuslu bir ülke. Tabii ki ama hava kuvvetlerinde işte F-35 projesine yerleşmesi. İşte bu NATO'nun zirvesinde F-35'in konuşulması. S-400'lere bir çözüm araması halen çok ciddi şekilde Amerika'da temasta olan dişleri temsilcilerimiz var. Şu anda oradalar.
1: Fakat orada Donald Trump bir yanlış yaptı. Yani sarayda yaptığı açıklama vereceğiz. Tabii ki bu olay bitti. Uçağa bindiği zaman da ya ben öyle bir şey demedim. Bir bakacağız'a geldi iş. Yani orada bir İsrail'in, Netanyahu'nun yani bir müdahalesi varmış gibi geldi. Çünkü öyle kısa bir süre içerisinde hemen çark etmesi F-35 ile ilgili olarak o kanunlar içinde o motor bir türlü verilmiyor. Yani Türkiye'nin savunma sanayisindeki o atak çok ciddi alındı herhalde.
0: Şimdi S-400 tabii ki buna sebep oldu. Yani olmaması gerekir.
1: Gerekçe gibi gözüküyor.
0: Yani, gösteriyorlar.
1: Yani, gerekçe gibi yani.
0: Daha doğrusu bu konuda fırsatçılık yaparlar ülkeler bu konuda. Yani. Onu ön plana çıkarırlar. İşte Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşması S-400'leri gösterdiler. Haliyle NATO ülkesi. Hatta biraz daha hatırlarsak Türkiye NATO'dan ayrılıyor mu diye söylemler vardı kaç yıl önce. Yani 2024 yılında İsveç'te Finlandiya'nın katılmasını hatırlarsanız oradaki tepkileri ve bizim onayımız olmadan giremeyecekleri ve biz onay verdik. Bence biz doğru yaptık. Onay vermek de doğru yaptık. Yani halen 32 ülke NATO'daysa Bosna Hersek şimdi yanı başımızda ama çok önemli ve benim dikkatimi çeken müracaat eden Gürcistan var. Bu şu demektir. Rusya paktı yıkılıyor anlamında şu anda işlemde görünen Ukrayna görünüyor. Yani Ukrayna'dan Ankara zirvesinde çok önemli kararlar verildi. Yani petrolitlerin Ukrayna'da yerleştirilmesi gibi bazı projelerin Ukrayna'da dronların lisans verilmesi gibi bunlar NATO'nun ciddi şekilde Ankara zirvesinde ve savunmanın %5'inin biraz daha artırılması gibi 50 milyar dolarlık bir fon ayrılması gibi Ankara'da çok ciddi bir zirve yapıldı. Bunun için ben NATO'yu önemli buluyorum. Bakın şimdi bazen
1: orada bir virgül atacağım. Konuşmada devam edebilirsiniz. Gürcistan'ın NATO'ya üyelik başvurusu Ukrayna'da yine aynı şekilde yani Avrupa Birliği'ne de dahil olma süreçleri ya bu olaylar Rusya'yı daha da kızdırıp bir üçüncü dünya savaşına doğru dünyayı sürüklemez mi?
0: Evet zaten sonuç onu biraz daha önceki bir programda söyledim. Buradaki amaç soğuk savaş döneminde kalan o kalıntıları Rusya'nın elini kolunu kırmaktı. Ve bana göre şu anda başardılar gibi geliyor. Ama büyük kaynaklar. Bakın 2027 yılından kadar Ukrayna'ya verilen Avrupa Birliği yani NATO desteği 70 milyar dolardan söz ediyorlar. Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın vereceği de destek. Yani ben ilk gün söyledim. Ukrayna'da Ukrayna savaşmıyor. Ukrayna'da savaşanlar o silahların sahibi olanlardır. Bunu Rusya bizden senden daha çok iyi biliyor. Yani biz nasıl diyorsak İsrail'de İsrail savaşmıyor. Ya 13 milyon İsrail'in bütün Orta Doğu'ya hakim olması gibi, havadan saldırması gibi bu Ukrayna'daki savaş da aynı savaştır. Artık savaşlar böyle yapılıyor demiştik. Yani NATO'nun buradaki gücünün ortaya çıktığını bakın Türkiye için şöyle bir durum var. Türkiye'de İran Savaşı'nda bu bir önceki savaşta Türkiye'ye 4 füze atıldı. Ben çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bugün itibariyle medyada konuşulan Mersin'le ilgili bir

NATO savaş uçağının Mersin'de konuşlandırıldığı söyleniyor ve bugün medyada bu çok paylaşılıyor. Evet, doğrudur. Bu bölgede zaten önceden de vardı ama bu Mersin'de değil de Kıbrıs açıklarında diyebilirdik. Çünkü Türkiye'ye, yani Türkiye'de 4 ana üs var. Önemli olan NATO'nun kullandığı üsler, ama yetkinin Türkiye'de olduğunu, Türk askeri yetkinin

0: biliyorsunuz.
1: Evet.
0: NATO askeri uçağı Mersin'de şu anda.
1: Savaş gemisi.
0: Savaş
1: yani gemisi. Savunma gemisi öyle diyelim.
0: Savunma gemisi Mersin'de gemilemiş durumda.
1: Evet.
0: Mersin açıklarında.
1: Basın öyle söylüyor evet.
0: Evet Mersin açıklarında NATO'ya ait bir savaş gemisi. Savaş uçak gemisi mi?
1: Evet. Ya hayır. Savunma gemisi.
0: Bir savunma gemisi.
1: Evet.
0: Şu anda Mersin deniz sularında, açıklarında demirlemiş durumda.
1: Yani ya bunu limanda kaynağı, demeyelim. Evet. Yani
0: limanda değiller.
1: demeyelim diyebiliriz de. Yani evet. Bugün söylenenler, bugün takip edilenler bunu gösteriyor.
0: Neden? Yani bu üzerine gidelim istiyorum da. Neden?
1: Neden?
0: Yani için? Türkiye'yi korumak için mi?
1: Ankara zirvesinin amaçlarını söylemek için. NATO'nun burada Gürcistan'la birlikte, Ukrayna'yla birlikte veya şöyle deniliyor, yani literatür şunu söylüyor, uluslararası ajanslar diyor ki bu NATO'nun bu birlikteliğinin güçlü bir şekilde Ankara'da ses vermesinin sebebi İran ve Rusya'dır. Bu yabana atılır mı? Hayır atılmaz. Doğrudur. Bunun örneğini niçin verdim? Yani Türkiye'ye atılan füzelerin imhasında bizim kendi petrolitlerimiz imha etmedi. NATO bunu evet. yaptı. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani bunu saklamamızın bir anlamı
0: değil. Biraz önce ifade ettiğiniz gemiden atılan füzelerle mi onlar?
1: Bakın o gemide hayır. Gemi mi o? O gemi ne işe yarıyor? Onu da biraz söyleyeyim. Yani evet. anladığım kadarıyla tabii ki şimdi yanlış bir bilgi olmasın. O gemi tespit eder. Nerede ne kalkarsa savunma amaçlı. Ona göre sinyal verir. Ona yani göre
0: istihbarat. İstihbarat
1: evet.
0: gemisi.
1: Şimdi nerede patladı bir tanesini düşürdü? İncirlik Hava Üssü. Önemli bir NATO üssüdür. Amerika Birleşik Devletleri'nde kullandı ama öyle söyleniyor ama aslında NATO üssüdür. En büyük NATO üssüdür bu coğrafyada. Malatya'dır. İzmir'dir ve Konya'dır. Şimdi her atılan füzenin bu yollarda imha edildiğini görüyorsun. Bunu bizim için imha etmediler. Onu da söyleyelim ki yanlış bir bilgi tespit ettiler. NATO'nun bir üssüne saldırı gerçekleşiyor ve bunu havada imha ediyorlar. Bunu ve o zaman da kaynaklar dikkat çekmedi ama uluslararası yurt dışı kaynakları, Avrupa kaynakları bunun NATO Akdeniz'deki NATO bu gemilerden tespit edildiğini söylediler zaten.
0: Evet. Efendim şimdi ABD-İran savaşına bakacağız ama son gelişmeleri de aktarmak istiyorum. Aziz Akgül konuya ilişkin olarak çok donanımlı bir isim. Özellikle ABD-İran arasında yaşanan çatışmanın petrol fiyatlarına en direkt olarak yansıdığı ve dolayısıyla ekonomilere küresel anlamda ciddi etkiler ortaya koyduğu gerçeğinden yola çıkarak Sayın Akgül'e yine sorularım olacak. Akgül'ün bundan önceki petrolle ilgili olarak öngörüleri birebir kuruşu kuruşuna tutmuştu ve kamuoyunda Akgül'ün söylemleri özellikle iş dünyasında çok dikkatle takip ediliyor. Şimdi Körfez'e gideceğim. ABD Başkanı Donald Trump henüz anlaşma yapmaya hazır olduklarını düşünmüyorum diyor İran için. ABD Başkanı Donald Trump İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Fakat ben henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum diyor. Ya biraz bana şey gibi geldi bu. Yani iç politikaya yani dönük bir ifade gibi geldi. Ya İran öyle bir derdi yok İran'ın. Yani İran anlaşalım falan böyle yalvar yakar falan öyle bir pozisyonu yok. Yani İran bak geçen Kuveyt'i vurdu. Orada ABD askerleri de öldü yani mesela
1: evet,
0: değil mi?
1: Doğru.
0: Yani pek çok üstün Türkiye hariç. Türkiye hariç. Yani İncirlik, Pirinçlik gibi yerler, Kürecik gibi yerler hariç. Ama Körfez'de bulunan ABD üslerinin bulunduğu her noktayı vurdu. Ve vuruyor da. Yani nasıl bu yalvarıyor gibi öyle İran
1: bir nokta yani. Türkiye'yi
0: böyle bir
1: Avrupa,
0: şey
1: yani böyle söylersek biraz önce söylediğimiz zaman direkt Türkiye'ye herhangi bir müdahale olursa NATO'ya yapılan bir müdahale olur ve iş farklı boyutlara işte onların Trump'ın ve Amerika'nın istediği şeye geliriz. Hatta İsrail'in istediği noktaya gelmiş oluruz. Yani Türkiye bu konuda ciddi hassasiyetle

0: üstünde durmasının sebebi ve bunun da başarılı olmasının sebebi bu konuya taraf olmaması. Dikkat edin, iktidar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuya tarafsız kalıyor. Atılan füzelerde de her seferinde İran bizi atmadık, provoke ediliyor. Atsa da biz atmadık, provoke ediliyor. Bugün inceleyelim, kimin attığını size söyleyelim. İsterlerse, isterler ki Türkiye gibi bir ülkenin böyle bir şeyin içine girmesi, bu kaosun içine, ama ben Türkiye'nin bu konudaki politikalarını takip ediyorum ve takdir edilecek politikalar yapılıyor İran'la ilgili, Rusya'yla da ilgili. Yani çünkü bizim o NATO dediğimiz bizi koyarlarsa içine, bugün NATO'nun yani dünyada 9. sıradayız ordu olarak, sayı olarak, NATO'da da 2. sıradayız. Önemliyiz, hani biraz önce siz dediniz ya Yunanistan bize karşı biraz daha böyledir. Evet, doğrudur. Yani bizim bugün F-35 projelerimiz olsaydı Yunanistan hiç de konuşamazdı. Yani onun 3 tane F-35'i vardı ya, işte İsrail'in F-35 projesinde dahil olduğunu, onunla gurur duyması. Bugün biz de bu projenin içinde olursak biz de konuşuruz. Türkiye'nin hakkıdır bu.
1: Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, istikbal göklerdedir söylemiyle ne kadar isabetli bir yol gösterici olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yani yalvar yakar parasını verdik, 2 milyar doları verdik ve F-35'leri alamadık.
0: 2,5 milyar dolar.
1: 2,5 milyar dolar verdik, alamadık hala yani. Olacak işte.
0: Bugün 95 milyona ulaşan İran'ın uçak kaldırmaması. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu coğrafyada en güçlü ülkelerden bir tanesi İran ve Mısır'dır ve Türkiye'dir. Hava savunmasına baktığınız zaman balistik hariç İran'da uçak kaldırma durumu yok. Uçak yani ya dronladır ya da balistik füzelerle bu savaşı sürdürmeye devam ediyor.
1: Yani, şimdi Sayın Akgül, yani burada asıl niyet kara savaşına Kürt grupları kullanarak başlatmaktı. Ve bunun için silah ve ekonomik yardım da yapıldı. Türkiye orada perde arkasında önemli bir rol oynadığını ben şahsen düşünüyorum. Yani bunun çok riskli bir olay olacağını ve bölgesel bir savaşa neden olacağını adeta ifade ettiği gibi geliyor bana. Çünkü orada eğer Kuzey Irak'ta bulunan, değil mi, yani bölgesel Kürt yönetimi, orada yine terör unsurları var, PEJAK var, PYD var. Yani ya bunlar üzerinden PKK var, bunların üzerinden İran'a bir cephe açma olgusu gerçek olsaydı, ister istemez Türkiye'de savaşın içerisine dahil olmak zorunda kalabilirdi. Suriye karışırdı. Bölgede geriye dönülmez büyük bir kaos ortamı da başlayabilirdi. İşte. Yani şimdi oradaki Kürtler oyuna gelmediler.
0: Şimdi enteresan, tabi burada hesaplar farklı olabilir. Düşünün, 3 gün önce Süleymaniye'yi vurdu, Erbil'i vurdu. Evet, açık yani, açık sabaha kadar da iyi
1: bir,
0: bir
1: mesaj.
0: Ama sonra sabah
1: ama orada
0: açıklandı.
1: Orayı vururken de ABD üstlerine vurdu. Evet, yani evet, onu da koyalım.
0: Yani. Şimdi Türkiye'nin müdahalesi, ben de buna katılıyorum bu konuya. İran'la bunu konuştuğunu, dişlerini de böyle. Türkiye'nin çevresindeki, Suriye buna dahil, müdahale edilmemesi gerektiğini, yani Türkiye'yi bu işin içine çekilmemesi için, Kuzey Irak Türkiye'yi ilgilendiren bir bölgedir. Oradaki bir savaşın veya işte Kürtlerin İran'a müdahil olması gibi durumlarda bu Türkiye'yi %100 etkiliyor. Türkiye'yi tek değil, bölge ülkelerinin tamamını etkiler. Evet. Onun için yani bunu samimiyetimle söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin dışarıdaki bu konudaki politikalarını %100 destekliyorum. Umarım ki böyle gitsin, ama Trump'ın söylemleri işte İstefan'ı vuruyor dünden beri. Dağları vuruyor. Çok enteresan. Ve B-12 uçakları, yani böyle ağır bombardıman altında İran. Tabii çok enteresandır, siz de dikkat etmişsinizdir. Türkiye basını da, bazı basın kurumları da bunu hiç artık eskisi gibi dile getirmiyor, söylemiyor, konuşmuyor. Türkiye'de yanı başımızda dünyanın önemli bir ülkesi ateş altında, bombardıman altında. Biz ülkemizde neyi konuşuyoruz? Atıyorum işte bir iktidar partisinin, ana muhalefet partisinin bilmem neyini konuşuyoruz. O

0: öyle dedi. Yani o zaman çok enteresan bir bölgenin, ama buna samimiyetimle söylüyorum. Türkiye bu konuda, yani İran konusunda umarım ki sonuna kadar böyle dayanırız. Rusya konusunda ve NATO ile birlikte, çünkü NATO bizi çok önemsiyor. Yunanistan o kadar değil, bizi çok önemsiyor. Böyle bir işin içine girmemek bu.
1: Evet, yani savaşa zaten orada, yani çok 40 milyon değil mi, yani Türk soylu vatandaş var İran'da. Kürt, yine Kürt soylu vatandaş var Türkiye'nin. Yani savaşmaması gereken bir ülke, savaşamayacağı bir ülke daha doğrusu. Yani kardeş kardeşe savaş olmaz.
0: Tabii ki.
1: Şimdi buna bir noktayı koyalım. Herkes de şimdi, özellikle iş dünyası, ya şu petrolün hali ne olacak? Nereye gidecek? Ama hemen bunu sormayacağım. Çünkü biraz önce de iç politikadan bahsetti. Herkes dedi bunları konuşuyor. Ama sınırlarımız ötesinde farklı şeyler oluyor. Buraya dikkat çekmek gerekiyor dedi, ama biz de konuşalım iç politikayı. Tamam. Nasıl görüyorsunuz CHP'deki bu bölünmeyi, Özgür Özel hareketini?
0: Evet, şimdi aslında ana sorumuz bu. Ben yani bir senenin üzerindedir bu ana muhalefet partisinin içindeki, o hatta Kurultay'dan sonra başladı. Yani bazı orada hareketler, bazı milletvekillerinin basının da üstüne gide gide gösterdiği hareketler, bir siyasi partinin içindeki ötekileştirme, birinin galibiyeti, diğerinin mağlubu. Oysa biz çok iyi biliyoruz ki buna bir hazırlık yapıldı. Başarılı bir hazırlık yapıldı. Biz sivil toplum örgütlerinde veya genel kurullarda falan iki rakibin bile ortaya çıkması durumunda hemen seçim bittikten sonra kazanan tarafın elini kaldırıp başarı dileyip destek sunulması gerekiyorsa destek verilir. Maalesef ana muhalefet partisinde bu olmadı. Kırgınlıkla bir kurultay, işte 13 seçimdir kaybettin, sen böylesin bilmem ne, Cumhurbaşkanlığında ta altılı masada başlayan bir durum söz konusu. Bu benim konuşmam ne derece doğru, çünkü bir siyasi partinin üyesi değilim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi onun iç sorunudur. Bir yere gidecek. Zaten oldu galiba. Yeni bir parti kuruldu. Adı da Yeni Parti, yanılmıyorsam. Ve bir 80-90 milletvekilinin o tarafa geçmesi, diğer milletvekilinin orada kalması, belediye başkanlarının kendilerini garantiye almak için çok acele, daha soğukkanlı davranmaları göz önünde, dünkü Zeydan Karalar'ın basına yansıyan açıklamaları olmuş. Cidden çok ilgilenmiyorum bu işle, ama ister istemez karşına çıkıyor. İşte Mersin Belediye Başkanı'nın, bir de başarılı olan belediye başkanları, %60 gibi bir halkın oyuyla gelmiş belediye başkanlarından söz ediyoruz aslında. Yani büyükşehir belediye başkanları ve başarılı olanları. Evet.
1: Ben şöyle gördüm. Yani bu belediye başkanları Özgür Özel'e full destek verdiler. Full arkasında durdular. Yani şimdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Seçer de bayramda, onun seçilmiş genel başkanımız işte onun portresinin önünde konuştu vesaire. Şimdi amaç burada CHP genel merkezini zorlayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu şöyle altına sopa göstererek Özgür Özel'e bir zemin hazırlanmasıydı. Ama yarılma meydana geldikten sonra olay ciddiyet kazandı. Parti içi meselesinden partiler arası yol ayrımına düştü. Şimdi Zeydan Karan'ın açıklaması, 54 yıldır CHP'liyim, CHP'den vazgeçmem. Şimdi yani bilemiyorum, yani Özgür Özel hani şunu der mi acaba, sen de mi Brutus? Zaman zaman böyle. diyecek
0: bir yani, şey yok. Yani çünkü... Kemal Bey, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bu bölünmeler yeni değil. Yani tarihine bakmak lazım. 80 yıllık tarihine bakmak evet. lazım. Yani önünden sonraki tarihine bakmak lazım. 60 yıldır tek başına iktidara gelmediği sebeplerin tarihine bakmak. Sizinle bazı programlarda bunu tartıştık, konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini yenilememesinden söz ettik. Bizzat Sayın Kılıçdaroğlu'na

0: cümleyi söylemişimdir kendisinin yüzüne. Siz güçlü bir muhalefet olsaydınız güçlü bir iktidar yaratırdınız. Güçsüz muhalefetler güçsüz iktidarları yaratır. Onun için demek ki siz kendinizi yenileyemediniz, üretemediniz ve o boşluklarda diğer siyasi oluşumlar ortaya çıkarlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden böyle biraz yoklarsak kendimizi, daha kısa bir süre öncesinden Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayı öncülüğünde yapıldı bu. Ama kaybettikten hemen sonra tekrar bir siyasi parti kuruldu. Yanılmıyorsam Muharrem İnce kuruldu ama gitti.
1: Memleket Partisi
0: geldi ama sonuç itibariyle tekrar geri geldi. Şu anda içeride olan Bolu Belediye Başkanı. Yani söylemleri nasıldı? İşte Kılıçdaroğlu'na sandalye atması, genel merkezden o eylemi, o bilmem ne. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki kendini yenileme. Şimdi arınma diye bir cümle çıktı. İşte belediye başkanları hemen hemen kalmadı. Çok az sayıda kaldı. Tutuklanmaları veya yolsuzluklar diyebiliriz. Bu konuya benim girmem doğru değil. Ama şu bir gerçek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hataları devam ediyor, devam edecek. Kendini toparlaması biraz zor olacak, süreç alacak. Kendini yenilemese, gerçekten ciddi politikalar üretmese, Cumhuriyet Halk Partisi 60 yıldır nasıl iktidar olamıyorsa bir 60 yılda bu muhalefette yeni kurulan parti kaçıncı muhalefet oluyor? Ana muhalefet olacak. Evet. Yeni kurulan parti. Bakın bir şey daha söyleyeceğim. Buraya getirdiniz, konuşturuyorsunuz, zorluyorsunuz. Yeni parti projeleri ne olacak? Hiç kimse bunu konuşmuyor. Bu geldi, o gitti. Bu belediye başkanı ya geleceksin ya gideceksin. Ya bunu, yani bunlar öğretme değildir. Yani programdan önce söyleyeyim. Eğer öğreteceksen projelerinle gel ve üretici bir projeyle gel. O siyasetten üretimden bahsediyorum. Siyasi üretimini yap, geliştir. Her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısında halen bölünmeler olduğu halde ben değişim görmüyorum. Bunu açık söylüyorum. Kendilerine de söylüyorum.
1: Evet. Şimdi terörsü Türkiye süreciyle ilgili olarak artık geri sayım başladı. Değil mi? Çerçeve yasaları diyor. O meclise gelecek. Bakacağız neler var neler yok ama bunun yurt içi ve yurt dışındaki yankıları nasıl oldu? Yani özellikle Güneydoğu çok önemli. Güneydoğu'daki vatandaşların terörsü Türkiye sürecine çok büyük bir umut bağladığını hissediyoruz, biliyoruz.
0: Evet, iki aşamada.
1: Yani hayvancılık, tarım vesaire gelişmesi noktasında tabii.
0: İki aşamada oraya bakmak lazım. Zaten bir keresinde 50 yıllıktır bu çatışma ortamının oluşmaması gerekirdi. Olmaması gerekirdi. Yani bu yakışmadı. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ne verilen zarardan, Güneydoğu halkına verilen zarardan başka hiçbir şey yok. Türkiye'nin demokratikleşme sorunudur. Yani ilk günde söyledik. 50 yıl önce de ben 10 yaşındayken de söylüyordum. Bugün de Türkiye'nin sorunu demokratikleşmedir. Bunu ne zaman biz daha ileri götürdük? Sizinle bir programda çok güzel hatırlıyorum. Güzel şeyler söyledi. Avrupa Birliği süreciydi. Avrupa Birliği fasıllarının hızlı açılması, Türkiye'nin demokratikleşmesi. Bunu anlattık. Kopenhag kriterlerini konuştuk. Ankara kriterlerini. Bana göre şimdi, o zaman da söylemiştim, Ankara kriterlerinin bir an önce devreye girip Türkiye'nin kendiyle ki yüzleşmek zorunda, yüzleşecek. Bu çok zor bir olay değildir. Biraz zeminde biraz sıkıntılar var. Bunu da STK'lardan tut, sivil toplum örgütlerinden tut, muhalefet partilerinden tut. Herkesin Türkiye'de bir kardeşlik projesinin oluşmasında kimse de yok diyemez. Bunu ben inanmam. Yani Türkiye'nin yarınları için, refahı için, mutluluğu için, vatandaşları için devletin yapısı budur. Devletin, güçlü devletler bunu gerektirir, vatandaşını huzura çıkarmak. 50 lira olan 1 doları 1 TL'ye çevirebilmektir mutluluk. Yani ekonomidir. Birçok şey barındırıyor devlet yapısında bu. Onun için ben bu süreci olacağına olmak zorunda olduğuna inanıyorum. Özellikle Orta Doğu'da, işte siz biraz önce söylediğiniz Kuzey Irak'ta veya işte Irak'ta, İran'daki yapılandırmalarının sessiz kalması, bu deneyimlere, ve ben inanıyorum ki Türkiye'nin de etkisi var burada. Çünkü ciddi şekilde Türkiye'deki Suriye olayını ve Kuzey Irak'taki olaylar, ve inanıyorum ki İran'da da Türkiye gerekeni yapıyor ve ben bu konuda o siyasetini de başarılı görüyorum. Açık söyleyeyim.
1: Evet, şimdi geldik en önemli kısma. Yine bir tahmin. Ya, Türkiye bu savaş

0: ortamında bir denge politikası sağladı gibi geliyor bana. Nasıl görüyorsunuz? Yani ben akaryakıt konularında mesela Ukrayna-Rusya savaşı derken İran, ABD ve küresel anlamda ciddi bir petrol dayalı kriz ve Türkiye'de bir istikrar oluşuyor mu acaba? Nasıl görüyorsunuz siz?
1: Ya şimdi ben dün de iki gün önce Diyarbakır'da bir basın kuruluşuna verdiğim aynı sizin sorunuza istinaden kızımız hatta yapanlar 100 ve 120 dolar Brent bandını söylediğimi söylediler. Evet doğrudur olabilir ama bu şekli değişirse doğrudur. Basra Körfezi'nden tutun, Hürmüz'ünden tutun, Aden Körfezi'nde ve Kızıldeniz Boğazı'nı tutun, geçidini tutun. Bunların tamamının kapalı Hursilerin devreye girdiğinden dolayı, Hursilerin Suudi Arabistan'ın bazı durumlarına müdahil olduğu zaman, hatta Kızıldeniz'de de Aden'e de müdahil oldular şu anda söyleniyor. Bu geçitlerin tamamının kapatılıp Ümit Burnu üzerinde bu geçişlerin yapılması zaten dünya borsalarında %5, %6'lık bir artış olacaktır ki dün oldu, bugün de biraz geri çekildi. Geri çekilmesinin sebebini de söyleyeyim fiyatların. İşte bizim aslında konuştuğumuz ama resmileşmeyen Pakistan'ın tekrar bir Amerika ile İran'la bir temas içinde olduklarını ama tabii ya, bu bir kesinlik veya bir garanti, bir söylemde ibarettir. Belki de devam ediyor. Bakınız bundan sonra hani uluslararası şunu söylemiştim. Uluslararası enerji ajansları 100-120 doları söylüyor dedim. Benim söylediğim söylendi. Evet doğrudur. 100-120 dolar bu dediğim bütün Akdeniz'e kadar bir çatışma ortamına girerse doğrudur. Ama şöyle bir şey vardır. Bakın ben Almanya'da bir iki görüşmem oldu. Güneş enerjileriyle ilgili. Almanya nükleer santrallarının tamamıyla, kömürü tamamıyla politikası, enerji politikasını net belirlemiş ve %60 üzerinde kendi enerjisini kendi üreten bir ülke durumunda. Fransa'ya baktığım zaman 3 nükleer santralin daha devreye gireceği çalışması hızlandırıldığını ve %100 fosil yakıttan kurtulduğunu görüyoruz. 2035 2045 yılına kadar. Dikkat edin, dünya, Çin buna dahil. Çin ilk defa enerjisinde, yakıtında tüketimini eksiye düşürdü. İlk defa. Yani bu çok çok çok önemli kaynaklar. Dünya, ta biz bundan 5-6 yıl önce dünya %3 hariç %87-97 diyelim fosil yakıtlara bağlıydı. Bugün çok rahatlıkla 80 diyebiliyoruz. Yani dünya bu fosil yakıttan en fazla
0: güneş enerjisine döndü.
1: Bu da fiyatlar
0: enerjisine döndü.
1: Yani şunu söyleyebiliriz. Brent petrol 120 dolar iken Türkiye'de biz yakıtı kaç liraya alıyorduk? Bugün 190 iken 80'e çıktık. Biraz ekonomisi güçlü olan hiçbir ülke enerjide sıkıntı çekmedi. Enerji krizi yoktur dediğim şeyler buydu. Enerji krizi nasıl söylenebilir? Enerji krizinde söylem şöyle gelişir. Paran cebinde gidersin ürünü almaya, ürün bulamazsın. Bu bir krizdir. Ama ürün vardır, ürün zamlanmıştır. Savaş nedenleri, boğazlar, maliyetler, navlon bedeli, birçok etken var enerjide. Yani
0: kriz parası olmayan ülkelere vuruyor.
1: Yani şimdi
0: aynı vatandaşlarda olduğu gibi.
1: Şimdi şöyle bir şey, Türkiye evet maalesef bir yani tartışıyorum bu konuda. Kur yapısı. Yani her seferinde söyledik. Yani hani burada da söylemiş olalım. Türkiye biz şu anda dışa bağımlı bir ülkeyiz enerjide. Enerjide derken sakın petrolde, fosil yakıtlarda %90'a gibi bir civardayız. Bu ürünü alırken bizde olmayan ürünü dolar bazından alıyoruz. Çünkü dünya bu emtia dünya borsalarında dolarla işlev gördüğü için biz de getirirken kaç dolar alıp zararına mal satacak halimiz yok. Vergimizi de KDV'mizi de ÖTV'mizi de koyup rafine giderlerimizi de koyup vatandaşa yansıtıyoruz. Çok zor durumlarda ne yaptık? Eşelmobil sistemini de böyle aldık. Hiç olmazsa enflasyonun bir nevi olsun bir süre savaşın ne kadar süreceğini onu çok iyi başarılı bir dengeleme yaptık. Ama maalesef bana soruyorlar ya bizde ne zaman yakıt ucuz olacak? Hayır yakıt ucuz olmayacak artık bizde. Bu böyle devam edecek. Ne zaman ucuz olur? Ne zaman dolarla biz doları Türk parasını düşürürsek onunla biz o doların ucuza ulaşırsak 1 lira 1 dolar ya şunu

0: örnek vereyim. Ondan sonrasını söylemeyeceğim. Anlayan anlar. 2011 yılında krizde, 2012 yılında her zaman Brent petrol 111 dolardı. Biz motorunu 2.5 TL'ye alıyorduk. Ama şurada formül şuydu. Biz dışarıda dolarla aldığımız için 1 lira, 1 dolar 1.5 TL'ydi. 1.6 idi, 1.56 kuruştu. E şimdi bugün 1 dolar 50 diyelim. Yani bugün itibariyle 47-48'e dayandı.
1: Evet, Atatürk dönemine baktığımız zaman 1 liranın kaç dolar ettiğini zaten biliyoruz. Olamaz değil yani. Küresel bir kriz 29'da değil mi? 1929'da varken Türkiye Cumhuriyeti'nde yokluklarla savaşırken ama Türk lirasının ne kadar değerli olduğunu açıp sayfaları karıştırdığımızda bilebiliyoruz. Evet. Şimdi Aziz Akgül, Mersin kamuoyu değil sadece ülke kamuoyu da sizi yakından takip ediyor ve tanıyor. Eğitiminizi çara vermiyorsunuz. Şimdi de siyaset bilimi okuyorsunuz. Ya eğitim böyle bir şey mi? Yani bunun yaşı başı yok, sonuna kadar mı yoksa bir hazırlık içinde misiniz?
0: Ya eğitim...
1: Yani kendinizi devamlı donatıyorsun, bakıyoruz yani o üniversiteden bu üniversite vesaire böyle araştırma, çalışma, işte kamuoyunu bilgilendirme hem kendi alanınızda hem kendi sektörünüzde önemli çalışmalar, STK'larda görevler, ciddi bir kitleniz var zaten tanınmışlık noktasında. Tartışmasız önemli bir çizgiye de ulaştınız. Ama eğitim çok farklı bir şey. Eğitime devam ediyorsunuz.
0: İşsiz olduğum için. Yani eğer
1: bu kadar zaman... işi var. Yetmiyor.
0: İşim çok yoğun olsaydı. Allah rahmet eylesin.
1: Demek kapasite meselesi bu yani.
0: Şurada onu andık. İsa Kalato'nun 1000 sayfaya yakın 2 ciltlik bir kitabı var. Gereksiz Adam ve Gerekli Adam diye. Çok önemli bir kitaptı. Çocuklarımın hepsine okuttum. Allah rahmet eylesin. İşle ilgiliydi aslında. Evet. Hem ağlatıyordu, hem güldürüyordu, hem de doğruları yansıtan bir kitaptı. Mehmet Gültekin'in TRT'deki arkadaşının himayesinde yazılmış. Önemli bir kitaptı. Çocuklarıma okuttum. Gerekli ve gereksiz adam. Gereksiz adam benim. Nedir? Artık işten ziyade kendimi, daha boşluklarımı bu tür şeylerle doldurmak, okumak da çok çok önemli. Yani okumak doyumsuz bir şeydir zaten alıştığın zaman ya da işte ben de bunu biraz da eyleme geçirmek istiyorum. Tabii ki üniversitemizde isim vermek doğru mu bilmiyorum. İki bölümde hem ekonomi hem siyasal bilimler kabul edilince çok seve seve, çünkü yurt dışında yapacaktım bunu, böyle inat etmiştim. Yine uluslararası enerji politikaları ile ilgiliydi. Aynı şekilde gideceğiz, akşam okuluna gidiyoruz.
1: Evet. Hayırlı olsun. Allah zihninizi açık etsin efendim.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Yani önemli bir örnek, bir bence davranış. Herkese de buradan tavsiye edelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. Evet, sen izle. Şimdi bir hava durumuna bakalım. Sonra tekrar buradayım.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve baktığımızda güne bol güneş ışınlarıyla uyandık. 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla güneşli bir gün bizlere sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Anamur'dayız. Anamur'da bol güneş ışınları olacak. Bugün 37 dereceye kadar yükseldi sıcaklık değerleri. Aman dikkat diyelim. Geceye baktığımızda ise çoğunlukla açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Ve sıcaklık değerleri de giderek artmaya devam ediyor. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta çoğunlukla hava güneşli olacak. Bugün 36 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla güneşli bir gün olacak. Bozyazı'dayız değerli izleyiciler. Bozyazı'da bugün hava güneşli olacak. 37 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Gece ise çoğunlukla açık geçecek. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Mut'tayız. Mut'ta hava düne göre daha sıcak olacak. Aman dikkat diyelim. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar öğle saatlerinde

güneşin en dik vurduğu saatlerde dışarıda olmamaya özen göstersin. 39 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Günlerdeyiz. Günlerde bugün bol güneş ışınları olacak. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise yer yer sağanak yağış ardından güneş açacak. Silifke'deyiz. Silifke'de bugün bol güneş ışınları olacak. 35 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise muhtemel güneşli olacak. Erdemli'deyiz. Erdemli'de bugün hava güneşli. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Tarsus'tayız. Tarsus'ta bol güneş ışınları olacak. 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla güneşli bir gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Mersin'in son ilçesi Çamlı Yayla'dayız. Baktığımızda hava bugün güneşli. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. Ardından güneş açacak. Evet değerli izleyiciler, Mersin'de hava durumu bu şekildeydi. Sıcaklık değerleri de giderek artmaya devam ediyor ve programımızın da sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Sun TV İçerte ve Sun Radyo ortak yayınında birlikte olduk. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın efendim.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
2: Reklam kazandırır.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.

0: sayın araç kullanıcıları. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Yatak baza başlıkta. Şu

fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke Göksu Düzenli Depolama Tesisinde 2023 yılında hizmete alınan ikinci lotun devreye girmesiyle bugüne kadar yaklaşık 35 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınması engellendi. Aynı süreçte yaklaşık 70 milyon kWh elektrik üretimi yapılarak önemli miktarda enerji ekonomiye kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi engelleri aşarak özel gereksinimli birey ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan birisi olan Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler için birbirinden eğitici ve eğlenceli atölye, ders ve aktiviteler yapılırken ailelerin de sosyalleşmesi için atölyeler düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, kentin tarihi ve kültürel mirasını araştırma, kayıt altına alma, dijitalleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma amacıyla başlattığı sözlü tarih çalışmalarını sürdürüyor. Kent tarihine tanıklık etmiş değerli isimler ile yürütülen sözlü tarih çalışmalarıyla kentin hafızası kayıt altına alınarak gelecek nesiller için güncel miras haline getiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezlerinde düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleriyle öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlıyor. Kent genelindeki 21 kurs merkezinde LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen atölyelerde çocukların ekran başında geçirdiği sürenin azaltılması ve öğrenme kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor. Mersinli kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle meslek edinmeye ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmaya devam ediyor. Büyükşehir'e bağlı Mercek Yenişehir Şubesi'nde verilen ücretsiz seramik kursu sayesinde teorik ve pratik eğitim alan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri sanat eserleri sayesinde gelir elde ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik ücretsiz Reformer Med Pilates kurslarını başlatıyor. 27 Temmuz'da Macit Özcan Spor Tesislerinde başlayacak olan kursta ilk kez başvuranların kayda alınacak. Bugün başla, yarın bambaşka uyan sloganıyla başlayacak olan kursta 55 yaş üstü kadınlar için özel seanslar düzenlenecek. Detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2142. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90.

0: değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: hard this is.
1: Haberler. Meclis Genel Kurulu en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23.552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter savcılıkta ifade verdi. Üç isim de deprem dönemindeki paylaşımlarının amacını anlattı. İfadelerde geçmişte yapılan bazı paylaşımların deprem dönemindeki duygusal ortamın etkisiyle gerçekleştirildiği savunuldu. Çankaya Belediye Meclisi suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında tutuklanıp görevden alınan CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine başkan vekili seçti. Çankaya Belediye Meclisi tutuklanan Hüseyin Can Güner'in yerine başkan vekili olarak Haldun Güler'i seçti. Silivri Belediyesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve organize suç soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Bursa İnegöl'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay'la müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Başsavcı Yasin Emre, Mersin Adliyesi'nde düzenlenen toplantıda gazetecilerle tanıştı. Emre, adalet hizmetlerinin vatandaşlara eşit, tarafsız ve şeffaf şekilde sunulması için çalışacaklarını

söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesinde görev yapan polis memuru Halil Çopur geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çopur için görev yaptığı Tarsus ilçe emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi. Halil Çopur'un naaşı törenin ardından Tarsuslucular mezarlığında toprağa verildi. Hindistan Türkiye Büyükelçi Vekili Ovesa İkbal ile ticaret ataşesi Pret Kumar, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek iki ülke arasındaki ticari işbirliği ve Mersin iş dünyasının Hindistan'daki fuarlara katılımını değerlendirdi. Görüşmede işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Mersin Çevre Platformu ve Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Akdeniz'de artan mikroplastik kirliliğine karşı acil eylem planı çağrısı yaptı. Açıklamada Adana ve Mersin kıyılarındaki mikroplastik yoğunluğunun Akdeniz'in en yüksek seviyeleri arasında olduğu belirtildi. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 4 çocuk annesi kadın düştüğü kuyuda hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Mersin'de sosyal medya platformlarında paylaşılan kural ihlaline ilişkin görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler sürücüyü tespit ederek 10 bin lira cezai işlem uyguladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Analik Handbol yarı final müsabakalarında Mersin Erkek Handbol takımı Niğde'de sergilediği performansla Türkiye finallerine yükseldi. Sporcular 24-28 Ağustos'ta düzenlenecek finallerde dereceye girebilmek için mücadele edecek. Mersinli sporcu Ali Eren Durgut yüzmede şampiyonluklara imza attı. Sporcu 20-21 Temmuz'da Konya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Açık Yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Aday Kadro yarışlarında kürsünün her basamağında yer aldı. Durgut yarışlardan 2 Türkiye şampiyonluğu, 1 ikincilik, 2 üçüncülük elde etti.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini ellemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kalite

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Takvimler 23 Temmuz 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler yaşandı. Ve bültenimize baktığımızda CHP'de yeni parti tartışmaları devam ediyor. Parti sözcüsü Müslüm Sarı 4 il başkanlığının görevinden alındığını açıklarken Özgür Özel yeni partinin kuruluş takvimine ilişkin mesajlar verdi. O görüntüleri sizlere aktaracağız. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye

0: süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemenin genel af niteliğinde olmayacağını söyledi. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu iktidara ekonomi ve hukuk üzerinden eleştiriler yöneltti. Güvenlik operasyonlarından doğal afetlere Mersin'den dünya gündemine kadar günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik ve başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından parti sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu. Sarı, Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı il başkanlıklarının merkez ilçeleriyle birlikte göreve alındığını açıkladı.
1: Başka parti arayışı içindesiniz. Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir siyasal mücadele yapmamız gerekirken kongrelerimizi ilan ettik. Eylül'den itibaren başlıyor. Bu parti içinde bir siyasal mücadele yapmak gerekirken ve ayrışmanın nedenlerini, ideolojik politik nedenlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal fikriyatından başka bir anlam ifade edecek bir ayrım yapamıyorsanız eğer, o zaman niçin başka bir siyasal parti arayışı içindesiniz sorusunun tek açıklaması olabilir. Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar. Örgüte ilişkin bir takım değerlendirmeler yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne ilişkin. 4 il başkanlığımız merkez ilçelerle beraber görevden alındı. Örgütler feshedildi. Bunlar Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı illerimiz. Onun dışında 5 ilimizde de il başkanlığı görevlendirmesi yaptık. Bu illerimizde Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak illerimiz. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanları toplantısı yapılacak. Atamasını gerçekleştirdiğimiz il başkanlarıyla beraber ve atamasını yapmadığımız ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içerisinde siyasal mücadeleye devam etmek isteyen il başkanlarımızla beraber önümüzdeki günlerde bir il başkanları toplantısı yapacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü önümüzdeki süreçte kongreleri yapmaya hazır hale getireceğiz. Bakın değerli arkadaşlar, bizim illerle ilgili bu değerlendirmelerimizi yapmamızın nedenlerinden biri de kongre süreçlerini bir an önce başlatabilmektir. Bildiğiniz üzere biz Eylül ayının başından itibaren bir kongre süreci takvimi işleteceğiz. Ama bu takvimi işletirken örgütlerimizin de bu takvime uygun iş ve eylemlerde bulunabiliyor olması gerekir. Dolayısıyla kongrelerimizi yapabilecek şekilde örgütlerimizi hazır tutmamız gerekiyor. Ve illerle ilgili değerlendirmelerimiz bu ayın sonuna geldiğinde bitmiş olacak, sona ermiş olacak ve partimiz sonbaharla beraber yani Eylül ayıyla beraber kongrelerini yapabilir hale gelecektir. Benim şimdilik değerlendirmelerim bunlar. Bu konularla ilişkin ya da başka konularla ilişkin sorularınız varsa onları da cevaplandırmaya çalışayım. Buyurun.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel partinin siyasi kuruluşunun Ağustos ile Eylül ayında milletle birlikte gerçekleşeceğini söyledi.
2: Arkadaşlar parti sözcümüz gerekli açıklamaları yaptı. Onun üzerine daha benim açıklayacağım bir şey yok. Hani çok özel bir şey varsa merak etmeyin sürekli. Arkadaşlar partinin teknik kurulunu milletvekillerimizle yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos, Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız. Orada bir sıkıntı yok. 100'e
3: yakın milletvekili şimdiden yeni partiye geçeceği ifade ediyor. İstifalar var.
2: Cuma'yı görelim ya da pazartesi.
4: Hadi ya, hadi olsun. İyi akşamlar. Bugün iyi akşamlar.
0: Ve devam ediyoruz değerli izleyiciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, söz konusu düzenlemenin genel af veya kişiye özel bir af olmayacağını söyledi.
5: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan yasal düzenlemenin genel af niteliği taşımayacağını söyledi. Siyasi parti gruplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, düzenlemenin amacının örgüt mensuplarının silah bırakmasını ve örgütsel faaliyetlerin tamamen sona ermesini sağlayacak hukuki

0: zemini oluşturmak olduğunu belirtti.
1: Öncelikle şunu söylemek isterim ki Türkiye fevkalade önemli bir tarihi süreçten geçiyor. Ve geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde burada yine bu binada başladığımız Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları, 21 uzun toplantı, Türkiye toplumunun farklı kesimlerinden yüzlerce insanın dinlenmesi,

0: yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası da netleşmeye başladı. Önümüzdeki hafta itibariyle önce MYK üyeleri meclisin tatile girmesiyle de milletvekilleri sahaya inecek. Kılıçdaroğlu ise bazı illere ziyaret gerçekleştirecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre ilk defa sürücü belgesi alanlarla sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasıyla Ahbap Derneği'ne ilişkin incelemeler dosyada kesişti. Bilirkişi ve MASAK raporlarında festival ihalesinde paravan şirket kullanıldığı ve belediyeye kesilen faturalarla sanatçı ödemeleri arasında 20,8 milyon liralık fark oluştuğu tespit edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu 4C kapsamında aylık alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödeme tarihini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre

0: Zam farkı ödemeleri 24 Temmuz Cuma günü hak sahiplerinin banka ve PTT hesaplarına yatırılacak. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus mevkidaşı Lavrov'la gerçekleştirdiği Ukrayna zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Rubio, İran bir anlaşma yapmaya hazır değil, bedel ödeyecekler, bu bedel akılları başlarına gelene kadar her gece daha da artacak dedi. Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Mersin Sanayi ve İhracatına Değer Katanlar programına katıldı. Programda konuşan Toros, Mersin'in üretim gücü, ihracat performansı ve girişimcilik ruhuyla Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında yer almaya devam ettiğini ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 düzenli depolama tesisinde evsel atıklardan elde edilen metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek hem çevreyi koruyor hem de enerji üretiyor. Mersin Büyükşehir 2025 yılında 117 milyon kilowatt saat elektrik üretirken 55 milyon metreküpten fazla metan gazının atmosfere salınmasını önledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Çiftçimiz Nerede Biz de Oradayız" projesi kapsamında üreticilere yönelik zirai ilaç dağıtım programı düzenlendi. Program kapsamında üreticilere 120 paket zirai ilaç dağıtıldı. Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Toros Devlet Hastanesi acil servisinde incelemelerde bulundu. Ekici, yürütülecek çalışmalar hakkında hastane yönetimiyle yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Proje kapsamında acil servisin fiziki yapısının güçlendirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Mersin Yahya Akel Fen Lisesi'nden 11 öğrenci Japonya'daki uluslararası matematik yarışmasında 1 elmas, 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz ve 1 onur madalyası kazandı. Okul en başarılı lise takımı seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2026-2027 sezon planlamasına göre Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı 14 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Futbol severlerin merakla beklediği lig maratonu oynanacak ilk karşılaşmalarla birlikte futbol heyecanını yeniden yaşatacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: 0533 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: tıkla, ister uğra.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Yatak, baza, başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak, baza, başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde.

0: Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke Göç Su Düzenli Depolama Tesisinde 2023 yılında hizmete alınan ikinci lotun devreye girmesiyle bugüne kadar yaklaşık 35 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınması engellendi. Aynı süreçte yaklaşık 70 milyon kWh elektrik üretimi yapılarak önemli miktarda enerji ekonomiye kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi engelleri aşarak özel gereksinimli birey ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan birisi olan Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler için birbirinden eğitici ve eğlenceli atölye, ders ve aktiviteler yapılırken ailelerin de sosyalleşmesi için atölyeler düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, kentin tarihi ve kültürel mirasını araştırma, kayıt altına alma, dijitalleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma amacıyla başlattığı sözlü tarih çalışmalarını sürdürüyor. Kent tarihine tanıklık etmiş değerli isimler ile yürütülen sözlü tarih çalışmalarıyla kentin hafızası kayıt altına alınarak gelecek nesiller için güncel miras haline getiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezlerinde düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleriyle öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlıyor. Kent genelindeki 21 kurs merkezinde LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen atölyelerde çocukların ekran başında geçirdiği sürenin azaltılması ve öğrenme kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor. Mersinli kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle meslek edinmeye ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmaya devam ediyor. Büyükşehir'e bağlı Mercek Yenişehir Şubesi'nde verilen ücretsiz seramik kursu sayesinde teorik ve pratik eğitim alan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri sanat eserleri sayesinde gelir elde ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik ücretsiz Reformer Med Pilates kurslarını başlatıyor. 27 Temmuz'da Macit Özcan Spor Tesislerinde başlayacak olan kursta ilk kez başvuranların kayda alınacak. Bugün başla, yarın bambaşka uyan sloganıyla başlayacak olan kursta 55 yaş üstü kadınlar için özel seanslar düzenlenecek. Detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2142. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.

0: Husamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Husamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası da netleşmeye başladı. Önümüzdeki hafta itibariyle önce MYK üyeleri meclisin tatile girmesiyle de milletvekilleri sahaya inecek. Kılıçdaroğlu ise bazı illere ziyaret gerçekleştirecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre ilk defa sürücü belgesi alanlarla sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasıyla Ahbap Derneği'ne ilişkin incelemeler dosyada kesişti. Bilirkişi ve MASAK raporlarında festival ihalesinde paravan şirket kullanıldığı ve belediyeye kesilen faturalarla sanatçı ödemeleri arasında 20,8 milyon liralık fark oluştuğu tespit edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu 4C kapsamında aylık alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödeme tarihini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre zam farkı ödemeleri 24 Temmuz Cuma günü hak sahiplerinin banka ve PTT hesaplarına yatırılacak. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus mevkidaşı Lavrov'la gerçekleştirdiği Ukrayna zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Rubio, İran bir anlaşma yapmaya hazır değil, bedel ödeyecekler. Bu bedel akılları başlarına gelene kadar her gece daha da artacak, dedi. Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Mersin Sanayi ve İhracatına Değer Katanlar programına katıldı. Programda konuşan Toros, Mersin'in üretim gücü, ihracat performansı ve girişimcilik ruhuyla Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında yer almaya devam ettiğini ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 düzenli depolama tesisinde evsel atıklardan elde edilen metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek hem çevreyi koruyor hem de enerji üretiyor. Mersin Büyükşehir 2025 yılında 117 milyon kilowatt saat elektrik üretirken 55 milyon metreküpten fazla metan gazının atmosfere salınmasını önledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Çiftçimiz Nerede Biz de Oradayız" projesi kapsamında üreticilere yönelik zirai ilaç dağıtım programı düzenlendi. Program kapsamında üreticilere 120 paket zirai ilaç dağıtıldı. Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Toros Devlet Hastanesi acil servisinde incelemelerde bulundu. Ekici, yürütülecek çalışmalar hakkında hastane yönetimiyle yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Proje kapsamında acil servisin fiziki yapısının güçlendirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Mersin Yahya Akel Fen Lisesi'nden 11 öğrenci Japonya'daki uluslararası matematik yarışmasında 1 elmas, 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz ve 1 onur madalyası kazandı. Okul en başarılı lise takımı seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2026-2027 sezon planlamasına göre Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı 14 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Futbol severlerin merakla beklediği lig maratonu oynanacak ilk karşılaşmalarla birlikte futbol heyecanını yeniden yaşatacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Limax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Müjde mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Yılların tecrübesi.

Ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmet.

0: Bizde sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Kan Radyo TV Haber Merkezi'nin hazırladığı İçel gündemini sunuyoruz. İyi akşamlar. Uzun süredir tartışılan terör sür Türkiye sürecinde önemli bir dönemeç geçilmek üzere. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partileri temsilcilerini tek tek gezerek konuya ilişkin istişarelerde bulundu. Toplumda acaba genel af mı geliyor şeklinde bir düşünce hakim iken Kurtulmuş, söz konusu yasalarda kısmi ya da genel bir af yok, siyasi parti gruplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, düzenlemenin amacının örgüt mensuplarının silah bırakması ve örgütsel faaliyetlerin tamamen son ermesini sağlayacak hukuki zemini oluşturmak olduğunu belirtti.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz

0: Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan yasal düzenlemenin genel af niteliği taşımayacağını söyledi. Siyasi parti gruplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, düzenlemenin amacının örgüt mensuplarının silah bırakmasını ve örgütsel faaliyetlerin tamamen sona ermesini sağlayacak hukuki zemini oluşturmak olduğunu belirtti.
1: Öncelikle şunu söylemek isterim ki, Türkiye fevkalade önemli bir tarihi süreçten geçiyor. Ve geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde burada yine bu binada başladığımız Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları, 21 uzun toplantı, Türkiye toplumunun farklı kesimlerinden yüzlerce insanın dinlendiği istişareler, müzakereler sonucunda fevkalade önemli bir müşterek rapor hazırladı. 27 Nisan'da ortaya konulan silahsız bir döneme girilme iradesinin defaatle tekrarlanması sonucunda komisyon çalışmalarının da başarıyla nihayete ermesi sonucunda ortak bir noktaya doğru gelindi. Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki raporumuzun 6. bölümünde yer alan örgütün münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin ana çerçeve korunacaktır. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Zihinlerde ve gönüllerde terörü artık hiçbir şekilde yer bırakılmaması, mücadelenin olacaksa sadece bir siyasi rekabet şeklinde olmasını sağlayacak yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz. İnşallah bundan sonra Türkiye'de silahın sesleri, bombaların sesleri değil, sadece ve sadece kardeşliğin, barışın, esenliğin, huzurun türküleri söylenecektir. Bunu sağlamak için bu kapıyı hep beraber sonuna kadar açmak da hepimizin ortak bir milli sorumluluğudur. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah başarılı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum.
2: Tabii ki çerçeve yasada neler var, neler yok bilemiyoruz. Ama Kurtulmuş yasayla ilgili ipuçlarını veriyor. Bir, genel af yok. Kişiye özel af yok. Ve tabii ki burada teröristlerin, terör örgütünün silah bırakması ve artık terör eylemine girişmemesi. Ana amaç bu. Ama bunu nasıl sağlayacaklar? Hangi yasa teklifleri meclise gelecek? Onu görüp ondan sonra da yorum yapmak gerekiyor. Şimdi Yüksek Eğitim Kurulu'nun hayata geçirdiği işletmede mesleki eğitim modeli start alıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 pilot ildeki 81 üniversitenin 185 ön lisans programında uygulanmaya başlanacak.
3: Artık yalnızca diploma sahibi olmak çalışma hayatında başarı için yeterli değildir.
0: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, işletmede mesleki eğitim modeline ilişkin temel hedefimiz üniversite ile çalışma hayatı arasındaki mesafeyi azaltmak dedi. Yükseköğretim Kurulu'nun hayata geçirdiği işletmede mesleki eğitim modeli 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 pilot ildeki 81 üniversitenin 185 ön lisans programında uygulanmaya başlanacak. Model kapsamında öğrenciler en az bir yarı yıl işletmelerde uygulamalı eğitim alacak. Model ilk etapta Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya'da uygulanacak.
3: Artık yalnızca diploma sahibi olmak çalışma hayatında başarı için yeterli değildir. İş dünyası alan bilgisinin yanında deneyim, takım çalışması, problem çözme, etkili iletişim, yabancı dil, dijital yetkinlik ve iş disiplinine sahip mezunlar beklemektedir. Bu nedenle öğrenciye ve işverene

0: yeterli katkı sunmayan 20-30 günlük kısa süreli stajların yerine en az bir veya iki dönem süren iş yeri temelli eğitim modellerini bütün üniversitelerimize yaygınlaştırıyoruz.
1: Ön lisans öğrencileri en az bir yarı yıl boyunca işletmelerde uygulamalı eğitim görecek. Böylece öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini doğrudan iş ortamında geliştirmeleri hedefleniyor.
0: Öğrenciler eğitimlerinin belirli bir bölümünü işletmelerde, fabrikalarda, sağlık kuruluşlarında, laboratuvarlarda veya kendi alanlarıyla ilgili kurumlarda geçiriyor, teorik bilgilerini gerçek çalışma ortamında uyguluyor. İş kültürünü, kalite standartlarını, iş güvenliğini, ekip çalışmasını ve mesleki sorumluluğu mezun olmadan öğreniyor.
2: Evet, çok yerinde ve çok önemli bir uygulama. Yüksek öğretimde tabii ki öğrenciler teorik eğitimler alıyorlar. Ama sahaya indiklerinde, iş bulup çalışmaya başladıklarında farklı bir yapıyla karşılaşabiliyorlar. İşte bu nedenle henüz öğrenciyken işletmelerde çalışmaları, pratik yönden bilgilenmeleri çok önemli. Evet, desteklemek gerekiyor. Şimdi önemli bir gelişme Mersin'de. Mersin'de çöpler enerjiye dönüşüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı çalışmalarına bir yenisi daha eklendi diyebiliriz. Mersin'de evsel atıklardan üretilen metan gazı elektriğe dönüştürülüyor. Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında çöplerden 117 milyon 160 bin kilowatt saat elektrik üretti.
1: Mersin'de evsel atıklardan üretilen metan gazı elektriğe dönüştürülüyor. Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında çöplerden 117 milyon 160 bin kilowatt saat elektrik üretti. Silifke Göksu, Akdeniz, Sarı İbrahimli ve Tarsus Gürlü düzenli depolama tesislerinde organik atıklardan elde edilen metan gazı biyogaz tesislerinde enerjiye çevriliyor. Bu üretimle yaklaşık 127 bin hanenin bir yıllık aydınlatma ihtiyacına eşdeğer elektrik elde edilirken 55 milyon metreküpten fazla metan gazının atmosfere salınması da önlendi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri uygulamanın hem yenilenebilir enerji üretimine katkı sağladığını hem de sera gazı salınımını, koku, yangın ve patlama risklerini azalttığını belirtti.
3: Silifke'de bulunan katı atık düzenli depolama sahamızdayız. Testimizde ikinci lotumuzda 2023 yılında atık kabulüne başlamıştık. Bu lotumuz 12 metre derinliğinde ve 42 bin metrekare alana sahip. Tesisimizde 3.6 megawatt elektrik üretimine sahip. Bu tesisimiz 2026 yılında bir ayda ortalama ürettiği elektrik miktarı 2 milyon 538 bin 546 megawatt. Yeni lotla beraber 2023 yılından bu yana 69 milyon 719 bin 616 kilowatt elektrik üretimi gerçekleştirdik. Ve aynı zamanda 34 milyon 859 bin 808 metreküp metan gazının gökyüzüne salınımını engellemiş olduk. Silifke Göksu'da bulunan bu tesisimize Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Mut, Günler, Erdemli ve Silifke ilçelerinden evsel nitelikli katı atıklarımız bertaraf edilmek üzere gelmektedir. Metan gazı karbondioksitten 28 kat daha fazla sera gazı etkisine sahip. Metan gazının atmosfere kontrolsüz salınımı sera gazı etkisini ciddi şekilde arttırmaktadır. Çünkü karbondioksit ve metan güneş ışınlarını tutuyor ve sera gazı etkisi oluşturuyor. Sera gazı etkisiyle beraber sıcaklık artışı meydana geliyor. İklim değişikliği meydana geliyor. Kutuplardaki buzullar eriyor, deniz seviyeleri yükseliyor ve neticede birçok verimli tarım toprakları sular altında kalıyor. Amacımız bunları önlemeye katkı sağlamak. Bu noktada da en başta yapacağımız şeylerden birisi de yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak Ve bu kapsamda biz de bu tesisimizde

0: metan gazını kullanarak elektrik üretimi gerçekleştirmekteyiz ve karbon salınımını önemli ölçüde azaltmaktayız. Silifke Göksu'da, Akdeniz Sarı İbrahimli'de ve Tarsus Gürlü'de olmak üzere 3 noktada tesislerimiz mevcut. Bu tesislerimizin hepsinde elektrik üretimi gerçekleştirmekteyiz. Bu tesislerin hepsinin elektrik üretim kurulu gücü 20.2 megawatt. Bu tesislerimizde 2025 yılında 117 bin megawatt elektrik üretimi yaptık ve 127 bin hanenin elektrik aydınlatma enerjisine denk elektrik üretimi gerçekleştirdik.
1: Adana'da narkotik polisinin 3 mahallede düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
2: Adana'da narkotik polisinin 3 mahallede düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Operasyon Seyhan ilçesindeki Barbaros, Kocavezir ve Şakirpaşa mahallelerinde önceden belirlenen adreslere gerçekleştirildi. Polis uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 5.917 sentetik eczahap, 1 kilo 781 gram esrar, 5 kök Hint keneviriyle 4 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 186 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Evet, uyuşturucuya ilişkin bir operasyonda Gaziantep'te. Gaziantep'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda yakalanan 70 şüpheli şahıstan 14'ü tutuklandı.
2: Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 36 adres ve 15 araca yönelik operasyon sonucunda 70 şüpheli gözaltına alındı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 70 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 56 şahıs hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Adreslerdeki aramalardaysa 10 kilo 50 gram skunk, 7 kilo 600 gram metamfetamin, 1550 adet kaptagon hap, 505 gram kokain, 56 gram bonzai, 30 gram kubar esrar, 37 kök kenevir bitkisi ve 100 mg uyuşturucu uyarıcı sıvıyla çeşitli türlerde silah ve cihaz ele geçirildi.
1: Evet, Gaziantep'te kalmaya devam ediyoruz. Gaziantep'te işçi servisinin sıra arkadan çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 işçi maalesef yaralandı.
2: Gaziantep'te işçi servisinin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 işçi yaralandı. Kaza Şehit Kamil ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. İşçi servisi önünde seyreden tıra henüz bilinmeyen nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan işçiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Açıl gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam tanıtır.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve

0: showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim

0: 326 90 12 624 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: İçer gündeme devam ediyor.
8: Çalışmaları kara ekipleriyle devam etti. Bölgede 417 personelle çok sayıda arazöz, dozer ve iş makinesi görev yapıyor. AFAD, Kızılay ve gönüllüler de ekiplere gıda ve içecek desteği sağladı. Alevlerin büyük ölçüde durdurulmasına rağmen dev ağaçların gövdelerinde devam eden içten yanmalar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Ekipler yeniden alevlenme riskine karşı kritik noktalarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Tedbir amacıyla tahliye edilen İnlice Mahallesi'nde güvenlik önlemleri devam ederken ilk belirlemelere göre 4 bungalov evle bazı yapılar yangında zarar gördü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
9: Evet, Hatay'da balık tutan bir vatandaş Akdeniz'in sularında boğulma tehlikesi geçiren çocuğu son anda kurtardı. O anlar cep kamerasına işte böyle yansıdı.
8: Hatay'da balık tutan bir vatandaş denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu son anda kurtardı.

0: Olay Arsuz ilçesi Pirinçlik sahilinde yaşandı.
1: Sen niye derinlerde yüzmeye çalışıyorsun? Yüzmeyi bilmiyorum.
0: Oltayla balık tutan Erhan Aktürk denizde çırpınan bir çocuğu fark edince hiç düşünmeden suya atladı. Aktürk'ün müdahalesiyle çocuk kıyıya çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun kurtarılma anları kameraya saniye saniye yansıdı. Kurtarma sonrası çocuğa nasihat eden Aktürk, denizin sığ gibi görünmesine rağmen bir anda derinleştiğini söyledi.
2: Mersin'in Toros Devlet Hastanesi acil servisi bundan önce çok tepkiye neden oluyor idi yıllardır. Tabii yeni hastane yapılınca atıl duruma düşmüş idi. Bakımsızlığı da zaten acil servise girer girmez göze çarpıyor idi. Şimdi Mersin Toros Devlet Hastanesi acil servisi genişletme, bakım ve onarım çalışmalarıyla yenileniyor.
0: Mersin Toros Devlet Hastanesi acil servisi genişletme, bakım ve onarım çalışmalarıyla yenileniyor. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa Ekici çalışmaları yerinde inceleyerek hastane yönetimi ve yüklenici firmadan bilgi aldı. Proje kapsamında acil servisin fiziki kapasitesinin artırılması ve vatandaşlara daha modern sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor. Çalışmalar süresince acil servis hizmet vermeyi sürdürecek. Yenileme çalışmalarının planlanan sürede tamamlanarak hizmete sunulması amaçlanıyor.
2: Evet, Mersin'de gerçekten sıcak hava ve nem insanı bunaltıyor. Evet, hayatı olumsuz da etkiliyor. Uzmanlar böyle günlerde bol su tüketilmesini öneriyorlar.
0: Mersin'de etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinlemek için sahilleri, plajları ve gölgelik alanları tercih ederken uzmanlar uyarıda bulunmaya başladı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Caferi Tayyar Şaşmaz, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtti.
3: Aşırı sıcaklar insanların vücut sıcaklığı üzerinde önemli etkiler, önemli sağlık sorunları yaratabilir. Özellikle yaşlı insanlarda, gebelerde, 5 yaş altı çocuklarda, kronik hastalığı olanlarda sıcak havalar daha fazla sağlık sorunu yaratabilir. Vücudun kendini soğutma, kendi sıcaklığını dengeleme fizyolojik özelliği vardır ama bazen sıcaklar fazla olduğu zaman vücut kendini yeterince soğutamaz ve sıcak çarpması denen bir sorun ortaya çıkabilir. Bu vücudun artık kendini soğutamadığı ve vücut sıcaklığının 40 dereceyi aştığı bir takım nörolojik sorunların, bilinç bulanıklığı gibi sorunların ortaya çıktığı bir durumdur.
0: Vatandaşların mümkün olduğunca 10 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerektiğini ifade eden Şaşmaz, zorunlu durumlardaysa doğrudan güneş altında kalınmaması, şapka kullanılması ve pamuklu bol kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.
3: Yaz aylarında neye dikkat etsin vatandaşlar? Bir defa aşırılıklardan kaçsın. Yani aşırı beslenme, aşırı yorgunluk, bundan kaçınsın. Öncelikle uyku kalitelerine dikkat etsinler, uykusuz kalmasınlar. Gün içinde su içme istekleri olmasa da toplam 2-2,5 litre su tüketsinler belli aralıklarla. Efendim, ağır yemeklerden kaçınsınlar. Daha sulu ve süt ürünleri içeren besinler tüketebilir. Yoğurt, ayran tüketimi önemlidir. Sebze, meyve tüketimi önemlidir burada. Ve güneşin dik olduğu saatlerde, yani saat 10-16 arasında güneşe direkt temas etmekten kaçınsınlar. Çünkü bu saatler çok sıcak saatlerdir.
2: Evet, küresel ısınma, iklim değişikliği artık günümüzde bir

0: realite. Bu bağlamda bazı hayvan popülasyonları da farklılık gösterebiliyor. Geçtiğimiz günlerde Mersin'de kedi balığı nereden çıktı diye sorgularken Adana'nın Feke ilçesinde üreticiler son haftalarda artan çekirge popülasyonu nedeniyle çok çok zor günler yaşıyor.
1: Adana'nın Feke ilçesinde üreticiler son haftalarda artan çekirge popülasyonu nedeniyle zor günler yaşıyor. Çekirgelerin sebze bahçeleri ve lavanta tarlalarına zarar verdiği belirtildi. Gedikli mahallesindeki üreticiler aşırı sıcak ve nemin etkisiyle çekirge sayısının hızla arttığını söyledi. Domates, biber, salatalık ve fasulye gibi kışlık ihtiyaçları için yetiştirdikleri ürünlerin çekirgeler tarafından tüketildiğini ifade etti. Bir üretici bahçeden topladığı yüzlerce çekirgeyi kovaya doldurarak yaşanan yoğunluğu gözler önüne serdi.
2: Buradan Tarım Bakanımıza adaşım kıymetli İbrahim Ümaklı'ya da sesleniyorum. Gerçekten Adana'daki Tarım İl Müdürümüze kıymetli tarım yöneticilerine sesleniyorum. Bu şekilde giderse bizim köyde yaşamamızın bir anlamı kalmayacak.
1: Üreticiler daha büyük ürün kayıpları yaşanmadan bölgede inceleme yapılmasını, ilaçlama ve mücadele çalışmalarının bir an önce başlatılmasını istedi.
2: Ekip biçiyoruz. Ancak bu çekirge istilası günlük geliyorsun bahçene böyle fasulyeyi ortadan gemirmiş, devirmiş. Domatesi ortadan gemirmiş, devirmiş. Onun için buna hızlı bir çözüm bulunmasını özellikle istirham ediyorum.
0: Şimdi sınırlarımızın ötesine gidelim. Bengaliş'in yine yağmur suları sele neden oldu. Nehir üzerindeki köprü çökerken o sıra üzerinde bulunan 4 kişi nehre düştü.
1: Bangladeş'in Şerpur bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Şelekali Nehri üzerindeki köprü çökerken o sırada üzerinde bulunan 4 kişi nehre düştü. Bangladeş'in kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şerpur bölgesindeki Şelekali Nehri'nde su seviyesinin yükselmesinin ardından nehir üzerindeki Beyli Köprüsü çöktü. Olay sırasında köprüden geçmeye çalışan biri çocuk 4 kişi nehre düştü. Akıntıya kapılan kişiler yüzerek kıyıya ulaşmaya başarırken olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
0: Diye gidelim. Şimdi gözaltına alındığı sırada mukavemet gösteren siyahi şüpheli, daha önce malumunuz yıllar önce yine aynı olay gerçekleşmiş, büyük bir halk ayaklanmasına dönmüştü. Siyahi şüpheli polis tarafından başına yakın mesafeden 3 el ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından kentte protestolar yükselmeye başladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletine bağlı Madison kentinde gözaltına alınmak istenen bir kişi polis tarafından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kentte protestolar düzenlendi. Madison Emniyet Müdürü John Patterson, park halindeki araçları soyma ihbarı üzerine aranan şüphelinin yakalanması sırasında arbede çıktığını, bir polis memurunun şüphelinin çıkardığı bıçakla yaralandığını ve elektroşok tabancasının çalışmaması üzerine silah kullanıldığını açıkladı. Olayla ilgili Wisconsin Adalet Bakanlığı tarafından bağımsız soruşturma başlatılırken olaya karışan 4 polis memuru idari izne çıkarıldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından çok sayıda kişi polis müdahalesini protesto etti.
0: Şimdi orada 4 polis var, 5 polis hatta, bir tane şüpheli. Yani orada silah, yani çıkarılıp şüphelinin başına ateş edilmesi. Şimdi tabii ki gerekli cezai işlemler söz konusu polisler için uygulanacaktır. Mutlaka da uygulanması lazım.

0: Nihayetinde çok açık ve net kamera görüntüleri de ortadayken efendim gerekli işlemlerin de yapılması gerekiyor ki daha önce Amerika'da yine siyahi bir şüphelinin öldürülmesiyle başlayan olaylar aylarca sürmüştü. Amerika'da kalmaya devam edelim. ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı ve narko terörizm suçlamasıyla yargılanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Jalili Flores'in davasında yargılama takvimi belli oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde uyuşturucu kaçakçılığı ve narko terörizm suçlamalarıyla yargılanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in davasında yargılama takvimi belli oldu. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi davanın 1 Haziran 2027'de görülmeye başlanmasına karar verdi. Durum duruşmasında Maduro ve eşi söz almazken haklarındaki suçlamaları reddetti. Savunma tarafının ilk adım olarak Maduro'nun devlet başkanı sıfatı nedeniyle ABD mahkemelerinde yargılanamayacağı yönünde dokunulmazlık talebinde bulunması bekleniyor.
0: Evet, yani Maduro'nun konutundan alınıp Amerika'ya götürülmesi ve yargılanması, yani bu da paradokslarla dolu bir durum. Bakalım yargılama prosedürleri nasıl işleyecek? Onu da beraber takip edeceğiz. Ukrayna son 2 günde Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rusya'nın gölge filosuna ait 13 gemiyi hedef aldığını açıkladı.
1: Ukrayna son 2 günde Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rusya'nın gölge filosuna ait 13 gemiyi hedef aldığını açıkladı. Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı, saldırıya uğrayan gemilerden birinin tanker, onunun yük gemisi, ikisininse römorkör olduğunu belirtti. Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı 6-22 Temmuz tarihleri arasında Azak Denizi ve Karadeniz'de toplam 196 deniz aracının vurulduğunu ve etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. Aynı dönemde 117 enerji tesisi ve trafo merkezinin de hedef alındığını ifade etti. Ukraynalı komutan 21-22 Temmuz tarihlerinde Kırım'da 11, işgal altındaki diğer bölgelerde ise 2 enerji merkezi ve trafo merkezinin vurulduğunu açıkladı. Rusya tarafındansa Ukrayna'nın açıklamalarına ilişkin henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı.
0: Evet, Tayland'ın güneyindeki bir güvenlik kontrol noktasına düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.
1: Tayland'ın güneyindeki bir güvenlik kontrol noktasına düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti. Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 6 sivil yaralandı. Malezya sınırındaki Naratiwat eyaletinde gerçekleşen saldırıda silahlı grup kontrol noktasına ateş açtı. Ardından el yapımı bombalar attı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Tayland Başbakanı Anutin Sharnwirakul saldırıyı barış sürecini hedef alan bir terör eylemi olarak nitelendirdi. Faillerin en kısa sürede yakalanması talimatını verdi. Saldırı bölgede bir gün önce düzenlenen bombalı araç saldırısının ardından meydana geldi. Naratiwat uzun yıllardır ayrılıkçı çatışmaların yaşandığı bölgeler arasında bulunuyor.
2: İçer TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Son Radyo TV Haber Merkezi'nin hazırladığı İçer gündemini sunduk. İyi akşamlar.
3: İçer gündemi sona erdi.

0: ararım, teker teker seni bulurum.
1: Sun FM. Reklam kazandırır.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

düzenli depolama tesisinde 2023 yılında hizmete alınan ikinci lotun devreye girmesiyle bugüne kadar yaklaşık 35 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınması engellendi. Aynı süreçte yaklaşık 70 milyon kilowatt saat elektrik üretimi yapılarak önemli miktarda enerji ekonomiye kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi engelleri aşarak özel gereksinimli birey ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan birisi olan Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler için birbirinden eğitici ve eğlenceli atölye, ders ve aktiviteler yapılırken ailelerin de sosyalleşmesi için atölyeler düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, kentin tarihi ve kültürel mirasını araştırma, kayıt altına alma, dijitalleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma amacıyla başlattığı sözlü tarih çalışmalarını sürdürüyor. Kent tarihine tanıklık etmiş değerli isimler ile yürütülen sözlü tarih çalışmalarıyla kentin hafızası kayıt altına alınarak gelecek nesiller için güncel miras haline getiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezlerinde düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleriyle öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlıyor. Kent genelindeki 21 kurs merkezinde LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen atölyelerde çocukların ekran başında geçirdiği sürenin azaltılması ve öğrenme kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor. Mersinli kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle meslek edinmeye ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmaya devam ediyor. Büyükşehir'e bağlı Mercek Yenişehir Şubesi'nde verilen ücretsiz seramik kursu sayesinde teorik ve pratik eğitim alan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri sanat eserleri sayesinde gelir elde ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik ücretsiz Reformer Mat Pilates kurslarını başlatıyor. 27 Temmuz'da Macit Özcan Spor Tesislerinde başlayacak olan kursta ilk kez başvuranların kaydı alınacak. Bugün başta, yarın bambaşka uyan sloganıyla başlayacak olan kursta 55 yaş üstü kadınlar için özel seanslar düzenlenecek. Detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2142. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtım.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Busem.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası da netleşmeye başladı. Önümüzdeki hafta itibariyle önce MYK üyeleri, meclisin tatile girmesiyle de milletvekilleri sahaya inecek. Kılıçdaroğlu ise bazı illere ziyaret gerçekleştirecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre ilk defa sürücü belgesi alanlarla sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasıyla Ahbap Derneği'ne ilişkin incelemeler dosyada kesişti. Bilirkişi ve MASAK raporlarında festival ihalesinde paravan şirket kullanıldığı ve belediyeye kesilen faturalarla sanatçı ödemeleri arasında 20,8 milyon liralık fark oluştuğu tespit edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu 4C kapsamında aylık alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödeme tarihini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre zam farkı ödemeleri 24 Temmuz Cuma günü hak sahiplerinin banka ve PTT hesaplarına yatırılacak. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus mevkidaşı Lavrov'la gerçekleştirdiği Ukrayna zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Rubio, İran bir anlaşma yapmaya hazır değil, bedel ödeyecekler. Bu bedel akılları başlarına gelene kadar her gece daha da artacak, dedi. Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Mersin Sanayi

ve ihracatına değer katanlar programına katıldı. Programda konuşan Toros, Mersin'in üretim gücü, ihracat performansı ve girişimcilik ruhuyla Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında yer almaya devam ettiğini ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 düzenli depolama tesisinde evsel atıklardan elde edilen metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek hem çevreyi koruyor hem de enerji üretiyor. Mersin Büyükşehir 2025 yılında 117 milyon kilowatt saat elektrik üretirken 55 milyon metreküpten fazla metan gazının atmosfere salınmasını önledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Çiftçimiz Nerede Biz de Oradayız" projesi kapsamında üreticilere yönelik zirai ilaç dağıtım programı düzenlendi. Program kapsamında üreticilere 120 paket zirai ilaç dağıtıldı. Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Toros Devlet Hastanesi acil servisinde incelemelerde bulundu. Ekici, yürütülecek çalışmalar hakkında hastane yönetimiyle yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Proje kapsamında acil servisin fiziki yapısının güçlendirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Mersin Yahya Akel Fen Lisesi'nden 11 öğrenci Japonya'daki uluslararası matematik yarışmasında 1 elmas, 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz ve 1 onur madalyası kazandı. Okul en başarılı lise takımı seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2026-2027 sezon planlamasına göre Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı 14 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Futbol severlerin merakla beklediği lig maratonu oynanacak ilk karşılaşmalarla birlikte futbol heyecanını yeniden yaşatacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: bize.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Dilemerden ne dilersen.
1: Selamlar, ben Deniz. Babamla sizi dinliyorduk. Benim için de Manifest Toz Pembe şarkısını çalar mısınız?
0: Dilemerden ne dilersen.

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
7: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. Tepe. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
10: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
11: Sen efendim. Gözümü diktim, yola gelen yok. Ah, giden yok.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
0: Yılların tecrübe

0: Çiftçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Bursa.com'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: İçeceğini al, Han Restoran'ta gel. İçecek sizden harika balık, et ve mezeler Han Restorant'tan. Han Restorant 10

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı

0: Operatör Doktor Cengiz Gök, hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3,

0: 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Kliniğinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor. Yaranın üçü

çıkışlarım. Yağmurdan kaçışlarım. Çok içmişim, çok sarhoşum. İnan kendim.

Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadın.

gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek

her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı.